hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

Vay vay. Günaydın. Guten Morgen. Ne güzel bir şarkı ya. İki gündür bu şarkıyı dinliyorum, biliyor musunuz? Arabamda, evde, her yerde. Hazır mıyız? Yandan geliyor şimdi.

0: Çok güzel ya. Bu dünyada sevdiğin bir gün gelir el olur. Hazır mıyız? Davul, zurna hep beraber. Allah Allah. Yandan. Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hopladım, zıpladım biraz. Böyle güzel bir şarkıyla başlamak istedim. İyi misiniz? Guten Morgen, iyi sabahlar. Avrupa burada mı? Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa. Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'ye günaydın. Herkese iyi sabahlar diliyoruz. Şimdi bugün çok güzel şarkılar hazırladım. Enerjim bugün çok iyi. Allah'ıma şükürler olsun. Leyla'cığım da dinle. Leyla Kılıç, çok severim Leyla'yı. Leyla benim uzun yıllardır. Leyla'nın bir de elinden ödül de aldık ya. Kızım sen bize neler vaat etmişsin ya. Leyla iyi ki varsın. Benim çok kıymetli Leyla Kılıç. Şişli Lisesi Derneği'nde de aynı zamanda orada da başkanlık yapıyor. Çok da geçen kahvaltına gelemedim hayatım, biliyorsun şehir dışındaydım. Ama kalbim hep senle. Çok seviyorum seni. En yakın zamanda biraz tekrardan bir şu doktorları bir turlayalım. Ya Leyla, seviyoruz seni. Bir canım benim, çok kıymetli, ta Delta FM'den bile arkadaşım. Marmara Üniversitesi Hastanesi bizi dinliyor mu sağlık çalışanlar? Hadi onlara da günaydın diyelim. Beni senden mahrum et. Sevgili Leyla Şum'a şarkı yollayalım. Guten Morgen İbom, günaydın demiş. Valla günaydın, nasılsınız? Biraz yoruldum ya. Sabah 6 kilometre koştum. Kahvemi içtim, kahvaltımı yaptım. Kahvaltıda bu sabah ciğer yedim. Biliyorsun sıfır RH negatif kan grubum. Bir test yaptırdım. Doktor diyor ki oğlum bu kadar et yiyip de değerleri aynı olan tek sensin. Hocam sen beni öldüreceksin mi ya? Bırak bir maşallah de. Nuray ablam geldi. Southside Piercing. Nuray'cığım nasılsın güzelim? Guten Morgen canım benim. Seni seviyoruz. Nuray ablamız bizim kalbimiz. Şengül geldi Viyana'dan. Pin drinksleri de içmiş. Kafaya dikmiş hepsini. Ya Şengül bir tanesin ya. İşler güçler nasıl oldu? Sağlık çalışanı. Esin ablam geldi bizim. Biliyorsunuz ki Şenol abinin kıymetlisi, eşi, bir tanecik yengemiz. Güzel bir gün diliyorum İbrahim. Sevgiler demiş. Çok sağ ol yengecim. Nasılsın? Şu sizin bahçede bir mangal yapalım ya. Senin kocan var ya. Bir günleri belirleyemedi. Vallahi bu Şenol abim var. Adam ya. Her gün yanmak. İbocuğum ben de seni arabada dinliyorum. Arada bir şarkı tabii. Rafi dinliyor mu ya? Rafi bizim Mersin'de. Şimdi Bircan sayesinde Rafi ile tanıştık. Anka Piramim Event'in Kadınlar Matinesi'nde çok da eğlendik. Rafi bizi dinliyorsa ben bir yazsana kanka, bir kalp falan at. Çünkü Rafi'nin doğum günü, hemen kutlayacağım onu. Rafi dinliyorsan ses ver canım benim. Anka Premium Event'ten Bircan Hanım dinliyorsa ona da günaydın diyelim. Bircan, Rafi'yi iyi ki tanıştırdın bizimle. Çok sevdim Rafi'yi ya. Hatta birkaç proje de yapacağız inşallah. Bir araya gelelim Rafi'yle. Anka Premium Event Stuttgart'ta çok yakında çok güzel bir etkinlik yapıyor. Heyecanla bekliyoruz. Vizen varsa gel. Stuttgart'taki dinleyicilerimizin zaten vize sıkıntısı yok. Orada vur patlasın, çal oynasın. Ekim'de yapalım Bircan ya. Şu milletin çoluğu çocuğu bir okula gitsin. Allah'tan bende öyle şeyler yok ha. Selamlar, saygılar, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Guten Morgen. Harika bir video. Sabri Salih. Sabri abi sen yine yaza harika. Bak İbo sen burayı seversin diyor. Kanka bir balık tutturmadın mı bana orada be? Sabri abi. Turgay'la geleceğim. Turgay'da para var, tamam mı? Turgay gelsin, benim tüm masraflarımı karşılayacak. Abi Turgay Aydın'la beraber geliyoruz. Nakitte sıkıntımız yok. Bizi gezdir abi. Gerekirse araba mı kiralayacağız? Şu İsveç'in güzelliklerini bize, seni de alalım 2 gün. Zaten emekli adamsın. Tamam mı bak? Abi her yere gezdir. Burada Almanya'da da benim çok sevdiğim Mr. Jade. Jade'im ya. Çok nadir. Sevgili Jade'le beraber Almanya'da da vur patlasın çal oynasın. Abi bundan sonra böyle Temmuz ve Ağustos'ta beni kimse tutamaz. Yani şu dostlarımın parasını bir harcayayım. Abi bunlar harcamayı bilmiyor ki, yemin ediyorum. Allah vermiş bunları ama boşa vermiş yani. Bunlar para yemeyi bilmiyor. O yüzden olaya el attım. Temmuz ayında ve Ağustos ayında en sevdiğim arkadaşlarımın eurolarını yöneteceğim. Yani harcama konusunda, tatil konusunda. Gidelim yiyelim içelim ya. Bunlara kalsa var ya. Bunlar yeme nine. Hiçbir şey bilmiyor. Günaydın tüm Viyana'daki dostlara. Kıbrıs ve Yunanistan'daki dostlara günaydın. Guten Morgen diyor Salim. Ya bizim bu evin kast var ya, adam ya. 61,5 bir de oflu. Çok da seviyorum adamı. Salim abi ilgilenmenle bak, şu günlerde ilgilenmeniz lazım. Benimle bu günlerde ilgilenenler çok şey kazanır. Hülya iki tane şarkı yolladı bana, hayattan soğuttu beni. Gülben Ergen'le İlhan İrem, ikisini de çok severim ama şarkılar yayın akışına uygun değil. Zinet Salih'den Kalbim Tatilde. Ah bu senin kalbin yok. Kalbini tatile çıkartmış. Seninim sen de benim. Başka düşüm yok ki benim. Rafi'nin doğum günü kutlayalım. Ya Rafi, sana ben harika bir video da çekeceğim de şu an bulunduğum yer çok müsait değil. Ben seninim, sen de benim. Yoksa var ya kralını çekeceğim ama bir yol bulacağım. Rafi arkadaşımız Mersin'de ama çok kıymetli bir DJ. Aynı zamanda DJ Akademisi de var. Rafi bak bu anonsları kaydet kanka, bekliyorum dur. Rafi hemen kaydet. Hatta Bircan müsaitsen, Bircan sen de bir video kaydet de Rafi'yi atalım. Mersin'de çok ünlü bir DJ ve aynı zamanda kurduğu DJ Akademisi ile Mersin'deki birçok kişiye genel anlamda ister iş ister hobi anlamında da çok katkı sağlayan sevgili Rafi arkadaşıma buradan sevgiler selamlar. Mersin DJ Akademi sevgili Rafi'nin öğrencilerine de çok selam. Hatta aralarında da çok sevilen isimler de var. Onun da doğum gününü biz kutlayalım. Öğrencileri ve arkadaşları doğum gününü kutladı Rafi'nin. Rafi'cim yeni yaşın, sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Seni seviyoruz, iyi ki varsın. Adamsın ya. Cengiz abi hazır mı? Gümülcüne dinliyor mu? Bak bir dinle, bir yayına alayım seni. Hazır mısın?
1: Ben yayına mı alacaksın?
0: Şu an yayındayız. Cengiz Bodur, günaydın. Kalemera.
1: Günaydınlar. Günaydın Kalemera. Gümülcüne'den sevgiler efendim. İbocuğum. Tüm sevgiler sana.
0: Ya çok kıymetlisin. Beni ağırladın. Allah razı olsun. Kesene bereket.
1: İbrahim memnun kaldın mı kardeşim bizim bölgede? Memnun kaldın mı?
0: Çok yemin ediyorum. O kadar mutlu oldum ki. Gerçekten çok mutlu oldum.
1: Gümülcüne güzel bir şehir değil mi? Gümülcüne güzel bir şehir.
0: Çok güzel. Aşık oldum. Bir daha geleceğim. Yoğun istek üzerine.
1: Ama bekliyorum. Bekliyorum. Tekrar bekliyorum.
0: Seni. Beni görmek isteyenler varmış Cengiz Bey.
1: Var. Seni hakikaten burada bir görmek isteyen çok iyi dinleyicimiz var.
0: Bana yazanlar oldu Instagram'da. Hemen gittin. Hemen gittin diye. Ben bir dahakine böyle uzun kalayım. 2 gün kalayım. 3 gün kalayım. Olur mu?
1: Lütfen. Hatta bir hafta kal. Hiç problem değil İbrahim. Seni ağırlamaktan zevk alıyoruz biliyorsun.
0: Çok teşekkür. Bir baktım tarlalarım duruyor mu? Duruyormuş.
1: Duruyor. Tarlalarım duruyor efendim. Hadi Gümülcüne'deki dinleyicilerimize bir selam mı gönder bakayım, oradan dinleyelim seni. Hadi
0: bakalım. Seni seviyoruz. Görüşürüz.
1: Hadi kardeşim benim.
0: Uzun Cengiz dinliyor mu Uzun Cengiz?
1: Dinliyor.
0: Sevgiler. Bay bay.
1: Saygılar. Saygılar.
0: Hadi bay bay. Emrime esir ol desen kabul. Çok mutlu oldum ya. Benimle çok güzel ilgilendiler. Bir Gümülcine de bir yatırımlık yer almıştım. Bir bakayım dedim ne oluyor, ne bitiyor. Hemen oraya bir tane yer yapacağım. Aslında her şeyim hazır. Konteynerlerimi falan da getirdim. Ama zaman yoktu. Hem Gümülcine'de hem Kuzey Kıbrıs'ta. Bir de şimdi bir tane de Viyana'da bir yatırımlık yerim olacak. İbo kazancını ne yapıyor diyorlar. Çok para harcıyorum evet. Ama ben kazandığım, festivalden kazandığım bütün paraları... Şimdi mesela çok büyük bir festivalden para kazandım. Onu direkt gittim. Yunanistan'da, Gümülcine'de güzel bir yer aldım. Bana komşu gelmek isteyen varsa bana yazın lütfen. Çok güzel bir tane daha yer aldım ve benden alacaksınız ona göre. Haberiniz olsun yani. Gelin bana komşu olun.

Mutlu yıllar Rafi diyorlar bak. Görüyor musun? Evin Kast. Mutlu yıllar Rafi. Evin Kast diyor ki mutlu yıllar Rafi. Yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin dostum. Günaydın İbo. Nasılsın? Hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkürler. İyiyim. Sen nasılsın? İsmin ne? Bu arada analiz yap. Tuğba analiz burada olacak. Engin Almanya'dan. Engin Almanya'nın neresindesin kanka? Almanya'ya geliyorum çünkü.

Dünya Kupası planı ne oldu diyor. Elendikten sonra değişiklik var mı demiş. Ya şöyle kanka, 15'inde biletim var, tamam mı benim? Amerika biletim var. Ya ben açıkçası çok isterdim finalleri görmeyi ama 19 Temmuz'da biletim var Amerika'ya. Maç bileti var. New York'ta, ama 15'inde gideceğim görünüyor. Amerika bilet vizesi olan varsa bana eşlik edebilir çünkü uçuşum tek oldu. Yanımdaki arkadaşımın babaannesi doğum yaptığı için gelemiyor. Amerika vizesi olan bir arkadaşım varsa buyurun gelin, orada evimiz var. Yiyin için keyfinize bakın.

0: Rafi arkadaşımızın adı neydi ya DJ'in? O da uyuyordur şimdi. Gerçi ona da söz verdik, şarkı yollayalım. Dinliyorum hepsini demiş Rafi'cim. Kalpler sana bugün kanka.
1: Aramıza dağlar, düşmanlar, yalancılar girdi. Beni sana herkes anlar.
0: Şimdi Tuğba Analiz 11.30'da burada olacak. Tuğba'ya 4 tane element yazın şimdiden. Ama sıralamayı karıştırmayın.
1: Sende hiç vicdan yok canım.
0: Tuğba 3 tane mi yazacaklardı, 4 mü? Onu bilgilendirsene beni.

DJ arkadaşımız Diren dinliyor mu ya? Ne güzel ismi var ya. Diren ne demek acaba? Diren, diren. Direnebildiği kadar diren. Allah'ım valla isminin hikayesini yayında söylesin ya Rafi. Diren'in hiç Diren diye arkadaşım olmadı ya. Diren. Diren kızım. Şimdi Yunanistan Joy FM'in 35. yaş günü olacak. Ben de orada DJ performansla beraber Diren'i yetiştirebilirsek Diren gelecek. Çok eğleneceğiz. Bir tane de solist arkadaşım olacak. Vallahi etkinlik alanımız ortalama 500 ile 1000 kişi arasında. Eğlenelim ya. Vur patlasın, çal oynasın. Vize problemi olmayan Evin Kastan da iki tane arkadaşımızı alacağız. Salim abi. Ayarlı arkadaşları. Salim baba. Berat Ulutaş, Berat Ulutaş'tan bir şarkı istiyor. Evet, Berat Ulutaş'tan, Berat Ulutaş'tan bir, bakalım Berat Ulutaş sevgilerimizi iletelim. Aynı zamanda Burak Berk Aydoğan, Ay doğduğu için bir şarkı değil mi? Bekledim. Kalbimi susturup sevgilerimizi iletelim. Bir kez daha okuyalım. Berat Ulutaş'tan sıradaki bu güzel şarkı Burak Berk Ay doğduğu için geliyor şarkılar. Hiçbir...

Arkadaşlar bana 3 tane renk, 3 tane element yazar mısınız? Sıralamayı unutmayın ama. Ben hemen Tuğba'ya yollayayım. Size bir analiz yaptıralım bugün ya. Bir bakalım ruh haliniz nasıl? 3 tane renk. Aşka cesaretim yokken. 3 tane sevdiğiniz renki sırasıyla yazın. 3 tane de element yazın, olur mu arkadaşlar? Bir gülüşüne. Normalde zaten 4 tane element var. 3'ünü yazın bana. Dolarım. Adınızı ve doğum tarihiniz de çok önemli. Evet, isim doğum tarihinde ekleyin lütfen. Hadi bakalım, isim, doğum tarihi ve 3 renk, 3 element. Sırasıyla yazın hemen, Tuğba 11.30'da sizinle ilgilenecek. Şu Pinderings'i de içeyim de biraz serinleyeyim ya, yemin ediyorum. Yazın biliyorsunuz ki soğuk içmeniz lazım Pinderings'leri.

Aytencim, hemen sana da bir analiz yaptıralım. Günaydın İbocuğum demiş. Aytencim bak, doğum tarihini yazıyorsun. 3 renk, 3 tane de element yaz. Yani ne bileyim, su, toprak, ateş gibi falan. Onları da hemen yaz. Sana da bir baktıralım bakalım analizde. Seni ne bekliyor? Temmuz ayı seni ne bekliyor Ayten? Nuray abla sen de yaz. Bircan sen de yaz canım. Rafi 3 renk 3 element yazsana. Rafi'ye de baktıralım.

0: Aytencim renkleri yaz canım bak. Doğum tarihini yazmış. Ya şunları bir kere de yazsana be güzelim.
1: Kestim.
0: Su, toprak. Ne demiş? Su, toprak, hava. Bir de renkleri yaz.
1: Dünyayı kimler oynamış? Sana bana kimler?
0: Sıralama çok önemli ama. Hemen hepsini Tuğba'ya atalım ki kafamız rahat olsun. Kamer geldi. Kamer Guten Morgen canım. Ama doğum yılını da yaz. Tam yaz ki Kamer, bak onları yazman lazım. Olmaz yoksa. Beni de analiz eder misin İbo'cumla? Kızım seni ben analiz etmeyeceğim. Tuğba analiz edecek. Tuğba analiz Instagram'da.
1: Ne de güzel vazgeçtim.
0: Benim analizim biraz farklı oluyor. Ben biraz böyle detaylı analiz bakıyorum.

0: Artı 43-660, 130-19-79. Şu an çok yığıldı mesajlar. Doğum tarihinizi yazın. Bir de 3 tane renk, 3 tane de element yazın. Ama sıralama çok önemli. Bakın bu işlerde bayağı bir önemli. Salim abi sen de yaz hemen. 3 Rafi de yazmış. Esin ablam da yazmış. Su, hava, toprak. Aa, sarı mavi. Okey. Dur abla ben şimdi bunların hepsini tek tek not alayım ki. Ya ah be Tuğba ya. Ah be. Ben bunları tek tek not alıyorum ki karışmasın. Ayten yazmış, renkleri de yazmış. Yanlış şarkılarım nasıl bu sabah?
1: Bir gülüşüm var, geceyi sabaha bağlar.
0: Anıl Alan 3 tane renk, 3 tane de element yazar mısın? Solistim, sevgili sesin çok güzel geliyor demiş. Ya sen bir tanesi ya. Malatya'da mısın? Ben bugün gerçekten bir halay istiyorum. Halay çektireceğim sana Anıl. Bülent Sertaç'tan bir Malatya kralını yaparız. Biraz neşelenelim değil mi? Anıl Alan 3 tane renk, 3 tane element yazar mısın? Bir de doğum tarihini yaz, sana da bir analizi yaptıralım.

0: Diyor ki Tuğba bana normal baksın, sen de detaylı bak bana demiş Annelis. Ya tamam Tuğba normal baksın sana, ben detaylı bakayım.
1: Sen yaklaştıkça dünya çizgisinden çıkıyor her bakışın.
0: Tuğba 11.30'da bakacak, kamer notunu al hemen. Sinem sen de al, Aytencim analizler geliyor. Bir adımın bütün oyunu yeniden. Günaydın, kolay gelsin herkese, selam demiş. Kim bu mesajı gönderen? Duramam. Yavuz Bey hoş geldiniz. Guten Morgen. Yavuz Bey nereden dinliyorsunuz bizleri?

Arkadaşlar altın, gümüş bunlar element değil. Bakır, gümüş, altın. Sarı, kırmızı, beyaz demiş. Duygu, bence bir kez daha düşün. Elementleri hemen bir düzeltirsen hemen bakalım sana da. Tuğba'ya attıralım hemen. Sevgili Tuğba, analiz. Çünkü iki kişi daha almam lazım. Çok mesaj geldi. Ben bu kadar yoğun geleceğini tahmin etmiştim, evet. Tahmin etmedim desem yalan söylüyor. Çünkü çok dinlendiğimiz için. Aa, Yıldız Silbe, Linz'den çok selam demiş. Yavuz Bey bizi Linz'den dinliyor. Ne kadar güzel. Avusturya'ya selam yollayalım. Yavuz Bey hoş geldiniz. İbocuğum saatlerce dans etmek istiyorum. İçimde ne kadar büyük bir coşku var anlatamam diyor. Sinem kız, pindirings mi içtin sabah sabah? Kanka ben ikizler burcuyum diyor. Kanka analiz yapıyoruz. Yani 3 tane renk, 3 tane de element yapacaksın. Murat abi de Linz'deymiş şu anda. Oo.

Çok iyi şarkılar ya. Ya İbo, bir tanesin sen. Çok seviyorum seni demiş. Çok teşekkürler. Evet, Murat abim demiş, Linz'de mi demiş. Abi, Yavuz abi, Murat abi Linz'de mi bakalım. Az önce Linz'li bir şeyler gördüm ama Murat Erdat da Linz'de misin? Bak, hayranların, sevenlerin mesaj göndermiş. Yok ya, ne Linz'i diyor, Yavuz'u sordum diyor. Pardon, Yavuz baba Linz'de değilmiş, ben yanlış söyledim ya. Zümrüt pırlanta altın nedir Murat abi ya? Ya Erdatlı, bari sen yapma ya. Kanka, şu elementleri gerçekten güzel yaz ya. Bak, analiz yaptıracağım sana. Bir bakayım Erdatlı Temmuz'a nasıl girecek. Anıl Alan bize 3 tane

Evet, Anıl Alan bir kez daha. Anılcığım, hava, su, toprak, yani üç elementten sıralamayı yazman lazım. Ana elementleri yazalım. Bir de yani doğum tarihinizi tam net yazın arkadaşlar. Çok önemli mesela. Salim abi tam yaz. Gün, ay, yıl olarak yazın. Gün, ay, yıl. Size bir detaylı bakayım ya. Anılcığım sen de yaz canım benim. Yavuz abi sen de yaz. Murat abi sen de yaz. Ana elementleri yazın. Yani bu işin kuralına göre uyalım. Oo. Ya Murat abi sen neredesin ya? Günaydın, guten morgen. Müşterilerine hayırlı işler. Türkçe biliyorlar mı Murat abi? Gözü korktu, sıkılıp kaçtı. Bakın, üç tane elementi yazın. Yani su, hava, ateş gibi. Hadi su, hava, ateş, toprak gibi. Ya bir şeyler yazın işte. Kafanıza göre takılın. Ana elementleri yazın ama. İşte bakırdı, çelikti, gümüştü, altındı değil de ana elementleri yazarsanız iş daha iyi olur. Gün, yıl, ay çok önemli. Ben hemen Tuğba'ya

Ya Murat abi güneş... Allah'ım ya. Elementleri yaz. Erdat da bugün var ya bilerek yapıyor. Sırf benim tansiyonum yükseltti. Emine abla bu senin kocanla uğraşıyor sabah sabah. Emine abla sen de yaz. 3 tane renk, 3 tane element. Bir de ay, işte gün, yıl, gün, ay, yıl olarak da yazın. Çünkü belki 11'de alabilirim Tuğba. Yoğunluk var çünkü radyoda şu anda. Diren bizi dinliyor mu ya Rafi? Ona bir makara yapacaktık. Gönül geldi. Günaydın Gönül, nasılsın Viyana'dan? Guten Morgen, kolay gelsin İbo. Kardeşim hayırlı yayınlar demiş. Vallahi çok teşekkürler. Günün güzel geçsin.

Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da yeni şubesine mutlaka uğrayın. Korneaburg'da, 22. Viyana'da, her yerde Bintat Süpermarketleri. Çok yakında Viyana'nın bir tık dışında bile açılış olacak. Şeref abi süpersin ya. Hayırlı işler, bereketli olsun Şeref baba.

0: Murat abi 3 tane de renk yaz hemen. Erdat'la 3 tane de renk yaz. Vallahi sesli mesajını da dinleteceğim. Ömrüm boş hayale kandı gidiyor. Dinletelim mi? Erdat da günaydın kral.
1: Guten Morgen İbo.
0: Ya çok iyi ya. Değerli müşterisine de çok selam. Abi Avusturyalılar bile şu an bizi dinliyor ya. Ama ben dedim bak Murat abi 3 tane de renk yazsana canım benim. Hepsini bir paket olarak atayım. Toprak, su, hava yazmış. 3 tane de renk yaz hemen kral. İbocum Ceyda ben nasılsın? Bu sabah çok tatlısın demiş. Sadece bu sabah mı? Hainburg'dan sevgili Nedim abi günaydın. Harika bir ortam kral ya. Edoş'um geldi benim güzeller güzeli. Baden güzeli. Ne yapıyorsun kız? Emine ablama da çok selamlar diyor. Bak ne kadar güzel. Emine ablasını da çok seviyor ya. Geçen gün diyor Budapeşte turunda demiş. Tanıştık. Ah ne kadar güzel. Buradan herkese sevgiler selamla. Sevgili Eda'cığım güzel günlerin olsun. Eda 3 tane element, 3 tane de renk yazsana bana. Bir de doğum tarihini yaz. Gün, ay, yıl olarak. Biz seni bir analize sokalım. İşte arabayı sokuyorsunuz ya bu şeye. Ne diyorlar? Bakıma. Ekspertize sokuyorum sizi bugün. İbrahim Beyciğim soframızı beğendiniz mi demiş Tekirdağ'dan. Çok teşekkürler hanımefendi. İsminizi bağışlar mısınız? Numarasını sonu 11. Vallahi ben çünkü isminizi unuttum açıkçası. Son günlerde çok yeni insanlarla tanışıyorum ama isimlerini unutuyorum. Erdatlı gündüzleri seninle, geceleri benimle ilgileniyor demiş Şenol abi ya. Vay Şenol baba. Günaydın kanki, iyi yayınlar demiş. Aynen ya Murat abi ya. Anılcığım yazdın mı canım benim? Dur bakayım Anıl Alan yazmış mı bana? Hoş. Bülent Sertaş'tan ya halayı çalacağız, sen rengi yaz rengi.

0: Çok güzel bir şarkı be. Diren de dinliyormuş. Aa, hele şükür güzellik uykusundan uyandı ya.
1: Sen güneş gibi doğana kadar
0: aşka... Kırmızı, beyaz, yeşil en sevdiğim renkler diyor ya Anıl.

0: Kırmızı, beyaz, yeşil. Tamam.
1: Hiçbir şey hissetmedim.
0: Sevgili Diren de yazsın hemen. Rafi, 3 renk, 3 element, bir de gün, ay, yıl. Hemen analiz yaptıralım. Bakalım Diren'i neler bekliyor. Abi çok sayıda oldu. Ben nasıl yetiştim? Tuğba, yemin ediyorum mesajlara yetişemiyorum şu an. Tuğba ne yapacak bilmiyorum. Şimdi o kadar anlattık. Tuğba analiz Instagram'dan göz atın. Ankara'dan birazdan bağlanacak Tuğba bize.

Şimdi mesajlara bakalım. İbrahim'ciğim ben akrep burcuyum demiş. Oh ne kadar güzel. Hollanda'dan Ayşe geldi. Günaydın İbo. Guten Morgen Ayşe. Nasılsın? Gelsin enerjiler demiş. Gelsin bakalım. Hollanda'dan Ayşe. Yine İngiltere'den Cevat dayı geldi. Guten Morgen Cevat. Nasılsın? Günaydın. Hayırlı sabahlar diliyorum demiş. Vallahi iyiyim. Sen nasılsın Cevat? Londra'da havalar nasıl? Benden de Eda'ya selamlar demiş Emin abla.

Gold Market bizi dinliyor mu? Gümülcüne Gold Market çalışanlarına bir şarkı yollayalım. Ya bir şey söyleyeceğim. Gold Market bizi dinliyorsa onlara bir günün şarkısı. Gold Market Gümülcüne burada mıyız?

0: Anıl Alan, birazdan halaya geçeceğiz. Ama şimdi size ben bir tane gerçekten çok güzel Rumeli Semih'ten bir şarkı alacağım. Rumeli Semih. Ben çok sevdim bu şarkısını ya. Dün de konuştuk. Önümüzdeki günlerde radyo ve Türkiye'deki bütün iletişim işlerini yapacağız inşallah. Rumeli Semih.
1: Allah Allah.
0: Gümülcine burada mı acaba? Kuzey Kıbrıs burada mı? Gümülcine burada mı? Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs burada mı? Aramızda bir gelsin mesajdan sonra.

Arabayı Alman'dan, kızı Balkan'dan. Allah vermezlerse kaçıracağım seni balkondan. Yepyeni şarkısı Rumeli Semih. Hazır mıyız? Avrupa'da ve Türkiye'de ortak yayındayız.

maşallah yapıştır ibacım euroları. Bir sağ, bir sola, bir sağ, bir sola. Allah Allah. Şu 5 euroyu kim atıyor? Onu bir dışarı alabilir miyiz? Şu 5 euroları atanları. Abi çık abi. 5 euro, 10 euro yere atan. Abi çık abi. Seni halaydan bir alalım. Hoppa. 5 euroya cips alamayız artık. İngiltere'de çok sıcak var İbocum be demiş. Cevat

Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde dinleyen, bir yandan ben yayın yapıyorum, bir yandan şu analizlere bakıyorum, kafam gitti vallahi. Turgut, teşekkürler. Kamer, Anıl Alan, sanatçımızın bir halı isteği vardı ya. Hangi şarkı istemişsin, dur bakayım. Bülent Serttaş gelsin mi? Bülent Serttaş, Malatya. Aslında Rafi, bunlara var ya, bir remix yapman lazım kanka ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bizim Rafi 10 numara yapar şu. Bence Diren de bunları artık mixler be kanka, ne diyorsun? Hazır mısın Diren? Ya ben bazen böyle remixli halayları çok seviyorum. Çok da iyi tutuyor. Dur Rafi'ye biraz sarayım ya. Rafi bizim doğum günü var bugün. Ses ver Rafi, hazır mıyız? Diren dinliyor mu? Ona da güzel böyle DJ mixler. Bu arada bizim Kuzey Kıbrıs'ta, Yunanistan'da ve Türkiye'deki etkinliklere Diren'i de davet edeceğiz ya. Sevgili Rafi, bizim kardeşimiz, dostumuz, kankam benim ya. Haydi bakalım. Malatya burada mı? Şimdi Malatyalı çok kıymetli iş insanları da dinliyor. Onları biraz ilgilenmem lazım. Ya çok seviyorum Malatya enerjisini ya. Bak şu versiyonu da güzelmiş. Bakayım.

0: Benim anne tarafı Malatya'ya, hemen nasıl Malatya'ya gidiyor?
1: Ahli Malatya, ahli Malatya, şen olsa şen ol be Malatya.
0: Türkiye'nin en zengin iş insanlarının çıktığı ve gerçekten tamamı ticaretle uğraştığı için ve gerçek anlamda Türkiye'nin en zenginleri listesinde Malatyalılar ilk 5'te.

0: Bizim Elazığ yok mu ya listede? Kıymetli dinleyenleriz, dünyanın her yerinde canlı yayındayız. Bu güzel şarkılar eşliğinde devam ediyoruz. Şimdi fazla var. İstek şarkılarınızı da paylaşıyoruz. Malatya bizimle mi dedik? 6 dakika sonra yeni saate gireceğiz. Ben de bir pindirik sarısı vereyim. Yoruldum sabahtan beri. Sevgili Hülya işinin başında. Hülya bizi keyifle dinliyor. Hangi şarkı? Zinet Salih'den Kalbim Tatilde istemişti. Onu da çalalım.
1: Ahle Malatya, ahle Malatya, ahle Malatya, şen olasın şen olle.
0: Ankara bizi dinliyor mu Tuğba ya? Ankara.
1: Ahle Malatya, şen olasın şen olle Malatya. Ahle Malatya, ahle.
0: Ya bizim Diren'in istediği bir şarkı yok mu sevgili? Bak bu şarkı da çok iyiymiş ya. Bana sen lazım, sana da ben diyor. Hazır mıyız? Mersin burada mı? Ne Mersin?

bir analiz yapacağız sevgili Diren'den. Şimdi Diren yazmış. Ay ne kadar güzel renkler seviyorsun söyle. Benim en sevdiğim renkler vallahi. Bana da sen lazım. Hayat. Ama elementleri bir kez daha yaz. Kova mavisi. Oo. Hem kışım hem yazım. Lavanta moru. Deniz yeşili bak ya. Tamam.

Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olanlara da teşekkürler. Bu arada Gold Market çalışanlarına da selam. Bu arada Instagram'dan İbrahim Elden TV. Bakalım kimler Instagram'dan takip alacak. Hemen şöyle bir Yunanistan'daki Gümülcine'deki dinleyicilerimize Instagram'ımızı verelim. İbrahim Elden TV. Şöyle bakalım. Kuzey Kıbrıs, Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere. Bizleri kimler nerede dinliyor? İngiltere'de çok dinleniyoruz ya. Cevat abi, İngiltere çok sıcak İbocuğum, bugünlerde gelme demiş. Teninde bu yüzden uysuzum. Geldiğin... 1 Temmuz'da Tan'la Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda olacağız. Tan hayranları 1 Temmuz'da işi olmayan gelsin. 3 Temmuz'da Almanya'ya gidiyorum, Tarkan'la Dortmund'dayız. 5 Temmuz'da Bulgaristan'daki dinleyicilerimle buluşacağım. 7 Temmuz benim için önemli. 7 Temmuz'da da harika bir partiye katılıyorum. Ama çok özel bir parti. Buradan ismini söyleyemeyeceğim kadar özel. Bak oraya Diren, gelebilirsin oraya. Rafi, Diren'i yolla oraya kanka. 10 Temmuz'da da yine çok özel bir eventimiz olacak. 15 Temmuz'da Amerika'ya gidiyorum. 19 Temmuz'da Dünya Kupası final maçı için New York'ta olacağım. Dönüşte de 24 Temmuz'da dönüyorum. 1 Ağustos'ta Yenikapı'da olacağım İstanbul'da. 17 gün boyunca Yenikapı'da olacağız. İstanbul Festivali'nde Türkiye'nin en iyi sanatçıları orada olacak. Ajda Pekkan'dan tutun Serdar Ortaç'a, Semih Cenk'den tutun Yıldız Tilbe'ye, DJ Tiesto'dan tutun birçok ünlü 17 gün boyunca festivalde olacağız. Buyurun gelin, misafirim olun. Gold Market bizi dinliyor mu şu anda? Yunanistan'da, Gümülcine'de. Yunanistan Gümülcü'deki dinleyicilerimize de günaydın diyelim. Onlara bir selam yollayalım. Instagram'dan İbrahim Elden TV takip alalım lütfen. Instagram adresim İbrahim Elden TV. Bakalım kimler takip almış. Oya, Sevinç, Nursel, Filiz, Atakan, Yiğit, Emre, Özkan, Sadullah, Pırıl, Batu. O maşallah bir sürü takip geldi be. Bu kalpler. Ferda, sevgili Yağmur, DRC, bu ne anlayamadım. Bize şans ver. Hadi bakalım analizler için birazdan Tuğba, yeter bence, bir sürü analiz geldi. Ben bunları 11.30'da 12 arası nasıl yorumlayacağım onu bilmiyorum. Daha çoğunu atmadım sana, onları da yarın atarım Tuğba. Evet, Diren de geldi. Diren'i de kaydedelim. DJ Diren diye kaydederseniz. Yüzüne, gözüne... Dinliyorum sizi demiş. Aqua mavisi, lavanta moru ve deniz yeşili. Kızım ne kadar farklı bir yapıya sahipsin ya. Su, hava, eter de ya. Onu düzelt, en sondakini düzelt. Bak mesela 4 tane ana element var. Hani ateş ya da

Gönül abla diyor ki Zara'dan Dertli Dertli'yi çalar mısın demiş. Ah be abla dur dertlendirme bizi. Sana ben çok eğlenceli şarkılar yollayayım. Güzel seni her şeyden çok sevdim. Ah Nuray ablam Southside Piercing. Ateş, toprak, su. Kırmızı, yeşil, beyaz. Oo, çılgın renkler. Yüzüne, gözüne, kaşına, sözüne kal. İbocuğum seni havuzda dinliyorum demiş. Sana bir selfie yollayayım da keyfin yerine gelsin demiş. Benim niye keyfim yerine gelecek ya? Yağmur ve sevgili Derya günaydın. Bir şey yandım, sönmüyorsa yangın, mesul değilim yar. Benim keyfim yerinde zaten arkadaşlar. Yani sizin selfinizle keyfim yerinde olmaz benim. Ama selfileri severiz. Kaldı, tarifsiz. Hadi günün selfisi Diren'den de gelsin. Diren yolla bir selfie. Sevgili Rafi yolla bir selfie kral. Gelsen ne güzel, görsen ne güzel. Bak yollarına gül serdi. Güz bitti, bize yaz geldi. Desen aç kolları. Eda harika bir selfie yollamış. Saçlar sarı, yine beyaz kombinler. Ooo. Eda seninle bugün bir haller var kız. O kadar güzel bir selfie yollamış ki kombinine bayıldım. Su yeşili mi kız benim gözler ha? Oha çok iyi ya. Kombinine bayıldım Eda.

0: güzel bak yolları.
1: Bak Refi var ya, uykusuz çocuk kankam doğum günü şarkısını da dinledi. Ben sana 10 numara bir şarkı olacağım, tamam mı? İkimiz de dinliyoruz demiş. Aynen az önce yazdı Diren.
0: Ah bir görsen sen de sevsen bundan bak.
1: İbo, sana bir selfie yollayacağım. 5 dakika içinde bekle beni demiş. Ha, ben çok heyecanlıyım, bekleyemem.
0: Yaz geldi desen aşk olur.
1: Mavi diyor. Bak mavi diyecektim. Su yeşil dedim, mavi renkmiş.
0: Her şeyden çok sevdim.
1: Eda, sana ne olmuş kız böyle? Allah'ım, zaten çok güzeldi. Ekstra bir güzellik olmuş. Güzellik plus olmuş. Çok güzel. Su mavisi, yeşilimizi de giymişiz.
2: Hoş bana yüz çevirip gururlu dursun. Bırak bakmasın.
1: Kübra diyor ki birazdan ortalık karışacak. 4 dakika sonra selfie geliyor demiş. Gelsin Kübracığım. Düsseldorf'tan Kübra. Beni al remix bekliyoruz demiş. Aa bak çok güzel, dur. Beni al remix. Ben de şarkıyı bana yolluyorsun sandım Diren ya. Hani şehirlere gidiyoruz ya, beni al. Beni al remix. Gelsin mi bakalım, şu mu? Dans etmeye hazır mısın Almanya? Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan. Yayınlarımız dünyanın her yerinde yayında.

farmasi kullanan böyle olur demiş. Kızım valla çok maşallah nazarım değmesin. 15 dakika sonra böyle enerjimi göreceksin yani. Hadi bakalım Edoş, farmasiyle güne güzel başlamışsın. Geceler gece değil siktim. Şimdi artı 43 660 130 19 79. İstek şarkılarınızı da mesaj olarak bana gönderebilirsiniz. Ama Tarkan'dan bir şarkı isteyen bir dinleyicimiz varmış. Ben bazen böyle yapay zeka şarkılarını çalmayayım çünkü tarzımıza uygun da olmuyor. Şu şarkı güzel. Burayla devam edelim. Bu nasıl bir nersin? Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Enes Yiğit teşekkürler. Farmasi biz kullanınca çok güzel oluyoruz demiş. Ne yiyeceğiz, ne deneyeceğiz. Çelik Ateşteyim şarkısını çalar mısınız demiş. Başlar bir ayaz. Çelik Ateşteyim. Gelsin bakalım bu şarkı. Ben de bir kısa bir mola verip geliyorum.

Yarın da Yıldız'ın doğum günüymüş. Biz de şimdiden kutlayalım. Yıldız'ın doğum günü, yeni yaşı, sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Gitme gelme yapma. Bugünden kutluyoruz vallahi. Gerçekten ne kadar güzel ya. Gönlüm şimdi yeni bir kızda kurban. Ona da bir selam alabilir miyiz? Ne demek vallahi? Yıldız'ın enerjisi yeter. Gitme gelme yapma etme derken bir sıkıntı kaç. Sevgili Rafi, Yıldız arkadaşımızın doğum günü, yeni yaşı, sağlık, huzur, mutluluk getirsin demiş. Yeni aşka. Ben diyor bu şarkının diyor biraz diğer halini at. Aynen. Sana zahmet, bana diğer şarkıyı at Rafi'cim, o şarkıyı. Sen sevemem şaştım bu işe, hayır mı şer mi bilmem ama ateşteyim ben ateşte. Bana bu şarkıyı, beni al şarkısının bana normal halini at Rafi'cim.

0: bilmem ama.
1: 11.30'da Tuğba Analiz burada olacak. Tuğba Analizi ile burada olacak. Bir 20 dakika sonra. Bir Pindirings molası veriyorum. Lütfen Pindirings içmeden güne başlayamıyoruz.

0: Hazır mısın Avrupa? Ya Diren, günaydın. Bir sürpriz yapalım dedik. Nasılsın?
1: Merhaba, günaydın, iyiyim. Sizler
0: Vallahi
1: nasılsınız?
0: bizler deyiz. Bence Rafi'nin acaba doğum günü mü?
1: Evet, iyi
0: Ay,
1: ki doğdun
0: acaba biz
1: Rafi.
0: ona
1: Bugün
0: şu an
1: senin doğum günün.
0: acaba biz ona sürpriz mi yapıyoruz şu an? Rafi nasıl birisi? Hadi arkasından sallayalım biraz.
1: Rafi gerçekten o kadar düzgün karakterli, o kadar düzgün, disiplinli bir öğretmendir ki kendisi. Onun Mersin'de DJ akademisi var. Orada çok güzel DJ dersleri
0: Bana da öğretir
1: verir.
0: mi?
1: Evet, tabii ki de.
0: Rafi bana DJ'liği öğret. Çok iyi ya. Sen kaç yıldır DJ'lik yapıyorsun?
1: Ben
0: Yeni mi
1: şu an
0: başladın?
1: bir, aynen yeni başladı.
0: Süper. Sen, bak ne yapalım biliyor musun? Rafi sana öğretsin, sen de bana öğret.
1: Aynen.
0: Ne yapalım yani? Zaman kaybetmeyelim. Şimdi çok güzel bir şarkı hazırladım. Dedim ki Diren, şu an Mersin yanıyor mu? Yanıyor mu Mersin? Yanıyor.
1: Mersin şu an gerçekten yanıyor yani. Çok sıcak.
0: Gelmeyeyim o zaman ya. Gelmeyeyim. Yemeğe tam dedim ki
1: Bilin gelin.
0: Mersin'e mi geleyim dedim. O şey taşucu çok güzel bir denizi de.
1: Taşıcı çok güzeldir, evet.
0: Oradan da Kıbrıs mı yapsam acaba? Tüh ya. Nasıl yapsam bilmiyorum. Bilemedim. Acaba Rafi'yi de mi çağıralım? Gelir mi?
1: Gelir.
0: Rafi, seni niye çağırmıyoruz biliyor musun? Gelirsin diye. Ya şimdi biraz dedim ki sevgili Diren, günün şarkısını hadi yollayalım. Kimlere yollayalım bu şarkıyı? Senin burcun ne?
1: Benim burcum balık.
0: Balık mı? Ay çok duygusal. Bu sıcakta
1: Evet.
0: çok da duygusal. Yükselenin ne?
1: Aslan.
0: Tüh ya. Neyse yapacak bir
1: Evet,
0: şey yok.
1: biraz balık, biraz aslan.
0: Balık ve aslan. Tüh ya, ülke takımı gol yedi ya. Peki şarkıyı kime yollayalım sevgili Diren?
1: Şarkıyı DJ Rafi'ye yollayalım.
0: Yollayalım. Bu arada sevgili gelecek vadeden DJ Diren arkadaşımızı da öğrencilerimizi de birazdan, çünkü Yıldız'ın da doğum günü bu arada. O da Rafi'nin öğrencisi. Yıldız'ın da doğum günü kutlayalım mı?
1: Evet, tabii ki de.
0: Yıldız, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Bak bu şarkıyı yollayacağız. Güzeller içinden bir seni seçtim. Vay vay vay. Peki o zaman Diren, en yakın zamanda bir etkinlikte görüşmek dileğiyle. Aa, sevimli köpeklerimiz
1: Evet.
0: de var. Ne ismi ne onun?
1: Ares.
0: Ares.
1: Sallıyor da.
0: Ares'e bir şarkı yollayalım ya. Modu yerine gelsin. Çok iyi ya. O zaman günün şarkısı sana ve sevdiklerine gelsin. Hoşça kal. Görüşürüz Diren. Bay
1: Görüşürüz.
0: bay. Abi Mersin insanını seviyorum ya. Çok cana yakın ya. Arkadaşlar Mersin'e gelince benimle ilgilenin ne olur ya. Yıldız, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın, sağlık, huzur, mutluluk. Bak ilk kez doğum günü ilk biz kutlayalım istedik. Sevgili Rafi arkadaşımıza çok teşekkürler. Rafi'nin akademisine gideceğim, orada da röportaj yapalım. Ya ben oradan Kıbrıs'a geçerim Rafi, ne diyorsun? Bugün başka bir arkadaşımızın da doğum günü var. Kübra'nın da doğum günü var. Zehra'nın da doğum günü var. Allah'ım ne kadar güzel ya. Bugün herkesin doğum günü. Melekler.

Şimdi Hakkı Altınbaş ailesi bizi dinliyor mu? Kuzey Kıbrıs'ta Hakkı Altınbaş ailesine çok selamlar. En güzel şarkıları Zehra Hanım'a, onu sevenlere de armağan edelim. Yeni Kent'te bizleri dinliyor. Yeni Kent ve Güzel Yurt'ta Hakkı Altınbaş ailesi Zehra Hanım için geliyor şarkılar. Doğum günün kutlu olsun Zehra.

Kıbrıs'a yüzerek geçerim ben ya. Arkadaşlar ben bir Mersin yapayım, taşucu. Benimle taşucuna kim gelecek ya? Taşucu burada mı ya? Benim bir tane çok sevdiğim bir arkadaşım yeni yer aldı taşucunda. Niye taşucu biliyor musunuz? Ben şimdi yüzmeyi bilmediğim için böyle kenarda takılırım, siz beni korursunuz yani. Oradan da Kıbrıs'a geçeriz. Nasıl olur? Taşucundan Kıbrıs'a geçeriz. Ahmet abi bizi alır Girne'den. Hızlı tekneyle geçeriz. Güzel olur. Abi ben programı yaptım ya. Yıldız'ın da doğum günü. Yıldız kime şarkı yollayalım? Yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Kaç yaşında oldun Yıldız? Tır tır gidip söylenmesen, kan ter içinde eğlensek son günlerin hatırına. 11.30'da Tuğba analiz burada olacak arkadaşlar. Size bir analiz yapacak. İbocuğum ben, sen de bana bir yüz analizi yap bakayım. Güzel miyim demiş. Vallahi papatya çok güzelsin. Sarışın, gözler tatlı, burun yapısı, dudak, çene, elmacık kemiği ve şu anda kızım harbiden güzeller içinde kaldım demiş. Güzeller içinde kimse beni geçemez demiş. Oo, Hollanda'dan iddialı bir mesaj. Ama bu hayatta güzelin de güzeli var be canım. Sen her halinle güzelsin. Bak Yıldız çok güzel, Diren çok güzel. Rafi yakışıklı. Benim de giderim var sanki, bilmiyorum ama. Fena değil yani. Mankenlik de yaptım demiş Yağmur. O zaman sen Salim abinin kategorisine geç hemen. Sevgili dinleyenler, radyoda 25. yılımı kutlayacağım. 25. yılımı bir hikayeyle kutlamak istiyorum. Bu konuda DJ arkadaşlarımız, bence Rafi ve tüm ekibi bana bu konuda yardımcı olur. Radyoda ve medya hayatında 25. yılımı çok güzel bir etkinlikle kutlamak istiyorum. Bu nerede olur bilmiyorum. Kıbrıs'ta mı yapalım? Viyana'da mı yapalım? Yunanistan'da mı yapalım? İstanbul'da mı yapalım bilmiyorum. Rafi nerede yapalım 25. yılımı? Güzel bir event yapalım ya. Salim abi, en güzel arkadaşlarımızı istiyorum o gün. En güzel DJ'leri o gün istiyoruz Rafi'den. Hey, çok para istemeyin benden ya. 25. yılım, jest yapmanız lazım ya. Her şey para mı arkadaşlar ya? Vallahi gönüllü gelin, sonra ben size para kazandırırım. Tuğba analiz o gün, hatta 5 kişiye de analiz yapsın. Bu şarkının enerjisini kimler taşıyor? Bir mesajda yazabilir misiniz? Bakın önce şarkıyı dinleyin Gülşen. Hemen bana yazın.

Yıldız'ın çok selamı var. Çok mutlu oldu demiş. Ya biz de çok mutlu olduk. Yıldız, yeni yaşın sağlık, huzur, sevgiyle, işle, aşkla, hayatındaki özel kişiyle, kimleysen en güzel şekilde seninle olsun Yıldız. Seni tanımak çok güzel. Teşekkürler. Ben Mersinlileri seviyorum ya. Ben çünkü bir yandan da Mersin'de de büyüdük, yetiştik falan. Ama bu arada tabii Adana'da olmuyordu, ayrı bir şey. Adana'nın Kiremithane Mahallesi'nde dünyaya geldim. Allah'ım benim hayattaki şansım, millet yalılarda doğar. Neyse. Adana'nın o sıcağını biliyorum ya. Sürekli Kız Kalesi'ne giderdik, Erdemli'ye giderdik. Ondan sonra Taşucu'na çok inerdik falan. Bundan sonra... yılımı nerede kutlayayım arkadaşlar? Radyoda 25. yılımızı. Çocukluğumdan beri radyoda çalıştığım için kendimi bildim bile yani. Yoksa yaşım büyük değil, daha çıtırım yani. 6 dakika sonra Tuğba Analiz radyoda yayında olacak.

Arkadaşlar, analiz bekleyenleri bir el sallar mısın? Analizi bekleyenler. Hemen ona göre Tuğba ile şimdi iletişime geçeceğiz. İbocuğum, beni de analiz et diyenleri bir el sallar mısınız bana WhatsApp'tan? İbrahim'cim, Instagram'ın ne, ben de takibi alayım seni demiş. İbrahim Elden TV. Instagram adresim İbrahim Elden TV. Takip alın, ben de sizi alayım. Bir şarkı daha var şimdi sırada, çok iyi ya. Ender çok teşekkürler. Muhammed Ali teşekkürler. Sinem teşekkürler. Evet, Murat abi el sallamış. Bekliyoruz sabahtan beri analizi. Papatya demiş ki ben de analiz bekliyorum. Papatya, sen yazdın mı ki analiz için? Hemen 3 tane renk, 3 tane element yaz işte. Toprak, ateş, su gibi. Bir de doğum tarihi yıl, ay olarak yaz. Ayten diyor ki İstanbul Yeni Bosna, ben de bekliyorum. Okey. Murat Erdatlı bekliyor. Buse bekliyor. Diren bekliyor. Sevgili Kübra Düsseldorf'tan, o da bekliyor. Ama Kübra, doğum tarihini yazmamışsın.

Benden bir tane daha yok diyen burç hangisi sizce? Benden bir tane daha yok diyen bir burç yazabilir misiniz lütfen? Güzel aşkım bizi. Adımız bir arastaya çıktı mı yüze? Ne, balık burcu mu, yok canım. Şimdi bugün yarın doğum günü olan Yıldız hangi burç oluyor? Yıldız burcunu yaz bize. Artı 43 660 130 19 79. Rafi ne burç oluyor? Rafi'cim sen de yaz hemen.

Özlem diyor ki güzellik merkezinde son ses seni dinliyoruz. Bir yandan da bol şans diliyorum. Çok teşekkürler. İbrahim'cim Instagram'dan takip aldım, sen de beni al demiş. Alayım hemen Özlem.

0: Ya ben bu Tuğba'yı çok seviyorum ya. Tuğba valla senin yerin çok ayrı. Canlı yayındayız. Tuğba Analiz Instagram'dan önce bir takip alın lütfen Tuğba'yı öyle anlatsın. Tuğba'yı bir takip alın. Tuğba Analiz. Bakın Tuğba Analiz yazmanız Instagram'da yeterli. Tuğba niye seni bu kadar seviyorum kız ben?
1: Ben de seni seviyorum İbrahim'cim.
0: Ya bir tanesi.
1: Nasılsın?
0: Vallahi
1: İyi
0: iyiyim.
1: misin?
0: Çok iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Tek tek kodladın ismimi. Teşekkür ederim.
0: Ne kadar güzel. Kodlarım tabii. Benim işim o.
1: Teşekkür
0: Kodlamak.
1: ederim.
0: Süper. Şimdi Tuğba çok sayıda mesaj var ama çoğu doğum tarihi yazılmamış, renk yazılmamış. Ben olanlarla idare edeceğiz. Sana attım birkaç tane. Kaç kişi
1: Evet,
0: bilmiyorum.
1: evet.
0: Onlarla bir başlayalım. Sonra
1: Tamam.
0: Allah büyüktür. Devam edelim. Buyurun.
1: Tamam. Tamamdır İbrahim'cim. Öncelikle Ankara'dan İlteber Arseven. Onu analiz yapıyoruz. Kendisine
0: Aa çok
1: selamlar
0: güzel. Çok
1: olsun.
0: selamlar.
1: Kendisi arkadaşım olur.
0: Benim de arkadaşım olabilir mi?
1: Olabilir.
0: Senin
1: Senin de
0: arkadaşın benim
1: çok...
0: de arkadaşım. Sonuçta sen de benim arkadaşımsın. Ya ben Ankaralıları çok
1: Evet.
0: seviyorum o yüzden.
1: Evet, İlteber, İbrahim'e parfüm yap lütfen.
0: Parfüm mü?
1: Parfüm üretiyor.
0: Şaka
1: Evet.
0: yapıyorsun. O zaman kesinlikle
1: Evet.
0: benim kankam olmalı.
1: Tamam, senin kankan olsun
0: Tamam.
1: İlteber. Şimdi biz onu analiz yapalım. İlteber yönetici bir adam. Şöyle ki iletişim gücü çok yüksek, çok aktif. İşi de satış pazarlama, zaten işini de destekliyor. Özgür bir ruh, yönetici bir ruh. Ticari zekası çok fazla diyebiliriz. İnançlı bir aile kökeninden geliyor. Kendisi de öyle, öğrenme merakı çok fazla kendisinin. Görsel hafızası çok yüksek kendisinin. Yani vizyoner bir adam. Ki zaten işte parfüm, kozmetik sektöründe. Mütevazi yalnız. Mütevazi bir tavrı var. Evet, bir şeyler yapıyor ama mütevazi de mütevaziliği de elinden bırakmıyor diyebiliriz. Yurt dışı bağlantıları olmuş. Yani yurt dışı bağlantıları var. Gidip geliyor. Bir saniye.
0: Zamanı da göz önüne al, öyle bir
1: Evet,
0: planlama yapalım.
1: hemen
0: Çünkü
1: bakıyoruz.
0: zamanımız yarım
1: Çok
0: saat çünkü.
1: evet. Yok, hemen hepsini halledeceğiz İbrahim'cim, hiç merak etme. Şimdi şöyle, lider vasıflı olduğu için bir yerde sabit bir iş yapamaz. Birçok yönlü bir insan İlteber. Yani birçok iş yapabilir aynı anda. Biraz kilo almaya meyilli bir yapısı var. Yani kiloya dikkat edecek.
0: Boğazına düşkün.
1: Boğazına düşkün. Şöyle ki aile genetiğinde kalp damar hastalığı olabilir. Ona da yatkınlığı var. Bol su
0: Aman dikkat
1: için.
0: et İlteber. Sen bize lazımsın. Şu kokuları yapalım.
1: Kokuları yapalım. Proteini biraz azaltması gerekiyor. Proteinden kastım eti biraz azaltırsa, çünkü damar sağlığı ile ilgili problem veriyor. Bana atomik yapısı, buna dikkat edecek. Bu sene İlteber'in bir dönüşüm yılı. Önümüzdeki sene bir şeyleri tekrardan gözden geçirecek ve tekrar başa saracak. Ve
0: Oo.
1: güzel bir yıl 2027 onun için.
0: Hadi bakalım. İlteber. Büyük alkışlar senin için kankacığım. Ankara'ya gelince arayacağım seni. Evet.
1: Tamam.
0: Sıradan başlayalım.
1: Şimdi...
0: Bugün doğum günü olan Rafi'den başlayalım. Bir ayrıcalığı olsun çocuğun ya. Benim
1: Aa,
0: kankam.
1: onun da bugün. Bugün bir arkadaşımızın daha doğum günü. Demek ki aynı gün doğmuşlar. İkisinin de doğum günü kutluyorum.
0: Rafi DJ Mersin'de.
1: Öyle mi? Öyle mi? Çok güzel. Mersin'den Rafi Bey. Sizi şu anda analiz ediyoruz. İyice dinleyin. Rafi şöyle çok merhametli, çok vicdanlı bir insan. Yani insan ve hayvan sevgisi çok fazla, fakat bazen çok acımasız da olabilir. Ona yatkınlığı da var Rafi'nin. Akılcı bir yapı diyebiliriz. Özgür ama akılcı. Mantık dışına çok çıkmak istemiyor. Şu cesaret eğilimi var. Fakat cesaret ederken bile biraz böyle garantici de bir yapısı da var. Yani garantici bir adam. Yalnız Rafi 1993 demişsin, tam gün ay vermediğin için hani ben senin doğum tarihi
0: Yazdı
1: analiz
0: ama.
1: yapamayacağım.
0: Dur, yazdı. Bir saniye.
1: Yazdı mı? Ben o zamana kadar diğerlerini yorumlayayım. Şimdi 7 tane ana rengin hepsini barındıran bir adam. Çok yönlü diyebiliriz, potansiyeli var. Fakat şöyle söyleyeyim, biraz depresif, biraz melankolik olabilir. Bir de ayak sağlığına dikkat etsin. Ayak sağlığı ile ilgili bana burada biraz veri veriyor. Ona dikkat etmesi gerekiyor. Kararsızlığından da biraz vazgeçmesi lazım. Kararlı olsun.
0: Tamam.
1: Tarafsız.
0: Tamam.
1: Tarafları var. Tam gününü söylersen İbrahim.
0: Var ya, yemin ediyorum kızlarla bu
1: Rafi
0: kadar yazışmamışımdır ya. Dur bakayım. Ya Rafi, beni bitirdin. Dur, şimdi geliyor. Ah, şuradaydı yazışmamız. 22.06.93. Zaten dün doğum günüydü. Evet, söyle.
1: Evet. Ya şöyle dediğim gibi bir şey düşünüyor, bir şey hayal ediyor, bir şey yapmak istiyor. Çok fikri var ama şey yok, kararsızlıktan dolayı adım atmıyor. Yani onu yapması lazım çünkü yönetici bir insan, yani lider vasıflı. Yani bir şeyin başında bir şey olabilir, çok şey de olabilir. Biraz kararlı davranması lazım. Bu sene onun için bir saniye. Yurt dışına çıkma ihtimali çok yüksek bu sene. 2 sene sonra da parasal dengesi tam anlamıyla düzelecek. Yani 2 senesi var.
0: 2 sene sonra mı parayı buluyor Rafi?
1: Rafi 2 sene sonra buluyorsun.
0: Olsun, ben Rafi'nin şu günlerde yanında olayım. Ben iyi yatırımcıyımdır. Rafi, sana yatırımımı yapıyorum kanka, 2 yıl boyunca. Parasız günlerinde yanındayım. Parayı bulduktan sonra zaten beraber yeriz.
1: Evet.
0: Ne güzel. Kamera bakabilir miyiz? Kameranıma.
1: Tamam. Şimdi kamera hanıma bakalım.
0: Çok bekledi kadıncağız, saatlerce bekledi.
1: Kameranım şey
0: Tuba'cığım, biz bunları hızlandıralım
1: ses
0: çünkü
1: yani
0: zaman yetmeyecek. Çok dinleyicimiz
1: yok yok yeter, hepsini ayarladım ben, hepsine 1 dakika verdim, sen
0: Tamam
1: merak
0: canım,
1: etme.
0: süpersin.
1: Şimdi çok duygusal, çok böyle yapı olaraktan hisli bir kadın kameranım. Yönetici ayrı bir şekilde de dominant bir tavrı da var. Yani biraz
0: Koç burcu,
1: dominant.
0: çok koç kadını.
1: Evet, yani asla bunu burcuna göre bakmadık ama atomik yapısı bana dominant olduğunu söylüyor. Biraz kafası, zihni çok susmuyor. Yani zihni çok çalışıyor, çok şey düşünüyor. Özellikle gece çok aktif bir zihinden bahseder. Bir şeyi var. Sanatsal bir yönü olabilir, zanaatsal da olabilir ama biraz sayısalcı gibi, zekası sayısala gidiyor. İletişim alemi güçlü, biraz böyle konuşurken çok açık sözlü olabilir, yanlış anlaşılabilir, ona biraz dikkat etmesi lazım. Bazen hani işte haksızlık ya da işte adaletsizlik gibi durumlarda işte doğrusunu söyledim ben demekten ziyade biraz geri durmasını tavsiye ederim. Çünkü yanlış anlaşılmaya müsait bir. Bu arada hiç parasız kalmaz. Bir yerden ona bir şekilde para gelir. Çünkü
0: Oo,
1: para
0: kamerle gi.
1: enerjisi çok arttı. Sen kamerle
0: Kamerle
1: görüş bence. Parasız kalmaz. Ve şey var, şehir değişikliği, yurt dışı vesaire bunlar olmuş. Şehir sürekli bir taşınma, şehir değişikliği yaşıyor olabilir. Şey aktif, yani hani kararsız da olmasın. Şey çok fazla. Şimdi bu sene Koç burcuna geçtiği için ticaret yapabilir. Ticarete çok yatkın bir kadın. Kendisi bir şeyler tasarlayabilir. Çünkü iletişimi var. Sosyal diyaloğu var kendisinin. Onun dışında ne olacak ona bu sene? Ya bu sene biraz sınanma zamanı, biraz
0: O kadar
1: manevi
0: bekledin ki
1: sınanma
0: korkuttuk. Tuğba,
1: gibi. Yok.
0: bekledin bekledin. Bu sene kamera...
1: Kamera ne düşecek? Yani şöyle, bu sene kamer manevi
0: Aşkı
1: biraz
0: buluyor.
1: sınanabilir. Aşk, ya bulabilir, aşkı bulabilir. Bu sene aşık olabilir ama koçlar biraz herkese aşık olmaz ya, öyle kolay kolay.
0: Allah Allah. Ne
1: Yani
0: koçmuş bu ya?
1: eğer hani daha önce evlendiyse, çocukları varsa çocuklarına düşkün bir anne diyebiliriz. Ya da anne olacaksa kesinlikle çocuklarına düşkün bir anne olur. Burada çünkü o veriyi veriyor bana.
0: Ne güzel.
1: Şimdi şöyle, onun da 2 senesi var. 2 sene sonra o da maddi anlamda çok iyi bir durumda
0: O
1: olacak.
0: zaman
1: Yani
0: ben Rafi ile Kamer'le takılıyorum yani. Rafi cepte, Kamer de cepte. Tamam, ben bundan sonra
1: Kamer Kamer parasız kalmaz. Yalnız benim ona nacizane tavsiyem şey olur. Mesela parayı reddetmesin. Biraz parayı reddetme tarafı var. Yani parayla ben ne yapacağım şeyi geliştirmediği. Yani vizyonu, o vizyonu olması lazım.
0: Ben
1: Biraz
0: parasını
1: o tarafı.
0: yönlendiririm onun. Sen merak etme.
1: Altın aldır sen.
0: Tamam. Çok iyi. Peki bir şarkı arası verelim, sonra diğer isimlere geçelim. Çünkü
1: Tamam.
0: Diren bekliyor, Murat Erdatlı bekliyor, Ayten bekliyor. Bekleyenler arasında Nuray Hanım var. Oho, biz bittik bugün vallahi. Bir şarkı arası. Hemen
1: Tamam,
0: geliyoruz.
1: tamam.
0: Tuğba Analiz Instagram, değil mi? Doğru değil mi?
1: Tamam.
0: Tuğba Analiz.
1: Tuğba analiz, beni takip edin arkadaşlarım. Bugün de detaylı analiz yapacağım bir kişiye.
0: Bir
1: Hediye İbrahim
0: kişiye.
1: artık.
0: Ya o
1: Söyler
0: zaman
1: size.
0: beni çok sevdiğini yazan bir kişi, İbrahim'i çok seviyorum diyen bir kişiye bir analiz yapsın aralarından. Bir de kimse
1: Tamamdır.
0: yazmıyormuş, beni seven yokmuş.
1: Ay seni seven olmaz mı İbrahim? Aşk olsun. Severler.
0: Instagram'dan Tuğba Analiz lütfen takip alın. Özelden de Tuğba'ya yazın. Peki, şarkı arası. Az sonra buradayız.

0: Ya çok müthiş gidiyorsun ya Tuğba. Çok sayıda mesaj da var. Dinleyicilerimiz de devam ediyor. Kimle devam edelim?
1: Teşekkür ediyorum hepsine. Salim Bey ile devam edelim. Salim Bey.
0: Salim Bey'in de kast ajansı var. Oyunculuk ve modellik üzerine. Çok güzel
1: Evet.
0: böyle kliplerde, dizilerde event yapıyor ve aynı zamanda evin kast. Teşekkürler Salim Bey. Bir de Trabzon, Oflu, 61,5. Buyurun, dinliyoruz.
1: Salim Bey kendi işinin patronu. Bir yerde çalışmamış olabilir daha önceleri. Şöyle ki kendisi yönetici fakat sezileri çok güçlü. Sezisel bir insan. Yani hisleri çok açık. İnsanların arka yüzünü görebilecek potansiyelde biraz da tiyatral diyebiliriz. Böyle mizahi tarafı çok gelişmiş kendisinin. Biraz dışarıda ciddi bir yapısı olabilir görüntüde. Hani biraz insanlar ona böyle bir sanki resmi duruyormuşsun imajı veriyormuşsun hissiyatı hissettirebilir ama öyle biri değil. Normalin de öyle birisi değil. İçeride tutma huyu var. Yani içeride yaşıyor bütün duygularını. Biraz öfke olabilir. Öfkeye dikkat etsin. Öfke sorunu olabilir kendisinin. Salim Bey de çok yönlü, özgür bir ruh. Her şeyi denemek istiyor. Her şeyi deneyeyim diyor. Yani denemeye de çok açık bu arada. Bir saniye. Yalnız şeyi de var böyle enerjisel anlamda. Enerjisi de hızlı geçiyor karşı tarafa.
0: Öyledir, geçer. Salim abi ya.
1: Para enerjisi onun da çok aktif. Parasız kalmaz. Parayla sınanabilir ama parasız hiç kalmaz. Para enerjisi aktif.
0: Tamam.
1: Yurt
0: Salim
1: dışı
0: abiyle de takılacağız. Evet.
1: evet yurt dışı bağlantısı var. Yurt dışına gidiyor, geliyor. Türkiye sürekli bir il değiştirme bir şeyler yapıyor olabilir. Çünkü atomik yapısı bunu destekler. Akılcı, ticari zekası yüksek. İletişim alemi. Satış pazarlamada çok iyi bu arada. Yani satış pazarlama yapar. İkna kabiliyeti var kendisinin.
0: Süper.
1: Biraz melankolik olabilir. Yani takıntılı. Yani mesela bir insanın yaptığı şeyi unutmuyor. Etiketleme diyoruz biz buna. Mesela işte 3 sene önce birisi onu kırdı. Ağzıyla kuş tutsa artık o kişi değil yani onun hayatında öyle biri yok.
0: Süper.
1: Yani öyle bir yapısı yok ne yazık ki.
0: Tuğbacığım,
1: Evet.
0: zamanla yarışıyoruz. Çok sayıda
1: Evet
0: bekleyenimiz var.
1: çok hızlı
0: Ya
1: yoruyorum bu
0: normalde
1: arada
0: analiz
1: arkadaşlar.
0: dediğin yavaş olur ama benimkisi hızlandırılmış. Yani
1: Sen beni İbrahim kandırdın. Çok dedin uzun uzun yorum
0: ben
1: yapacak
0: öyleyim ya.
1: kandırdı dedin.
0: Kandırma huyum var gerçekten. Bu bizde ırsi bu.
1: Evet, kandırdın sen
0: Hayır,
1: beni. Tamam
0: kandırma
1: şimdi.
0: demeyeyim de şey, hani program çok renkli eğlenceli geçsin diye, ama beklediğimden daha çok katılım oldu. Kandırma, ben hayatta böyle kimseyi kandırmam bu arada, hiç sevmem. Sadece tutku anlamında kandırmayı severim yani.
1: Evet, onu yap.
0: Ya. Tuğba, şimdi kimler var sırada? Saatimize de bakıyoruz.
1: Şimdi şöyle Anıl Bey var, Murat Bey var, Hatip Bey var, Nuray Hanım var. Diren Hanım var, Esin Hanım var.
0: Oy
1: Bir de
0: lemonade.
1: Zengin Hanım var ama şu an senin liste çok dolu ben farkındayım.
0: Canım, sen bunlara
1: Bakabildiğime
0: detaylı
1: bakacağım.
0: bak ya. Ben ne yapayım şimdi? Hemen o zaman Murat abiyi alalım.
1: Şimdi Anıl var, Murat abiyi mi alalım?
0: Anıl'la alalım.
1: Murat
0: Sırada
1: abi
0: kim
1: bizim.
0: varsa Anıl olabilir.
1: Tamam, şu an Anıl'ı alalım. Anıl Bey. O zihni susmuyor. Zihni susmayan bir adam kendisi. Sürekli konuşuyor. Fakat hayal gücü çok geniş. Çok fazla hayali var. Anıl'ın. Anıl ticaretle uğraşıyorsun büyük bir ihtimal. Çünkü yöneticisin.
0: Benim arkadaşlarım çoğu hepsi ticaretle uğraştığı için.
1: Ticaretle uğraşıyor. Yani şey yönetici bir vasıf verdi bana çünkü. Ama şeyi seviyor. Garantici bir adam Anıl. Garantici bir yapısı var. Anıl ne iş yapıyorsun tam olarak bilmiyorum ama
0: Hem
1: benim
0: sanatçı hem
1: sana
0: ticaretle uğraşıyor.
1: Tamam. Büyümeni tavsiye ederim. Çünkü ticarette büyüme potansiyelin çok fazla. Bu arada ortak işlere gir. Fakat biraz risk almaktan korkma. Ortakta çok iyi para kazanırsın. Ama dikkatli seç ortaklarını. Ortak işe girmeni tavsiye ediyorum. 2 sene önce böyle bir yıkım yaşamış Anıl. Bu sene 2 senedir toparlanma sürecinde ve toparlanacak. Çok böyle şeye düşmesin, evhama düşmesin. Bu sene Anıl'a bir aşk geliyor. Eğer evliyse eşiyle belki arasında çok daha iyi bir duruma gelebilir. Daha da iyi olabilir. Bir aşkı geliyor.
0: Devam edelim.
1: Tamam.
0: Tuba,
1: Bu
0: çünkü
1: arada
0: şimdi seni sana bırakırsak bu program içinde biter. O yüzden
1: ya sen şimdi bana ben var ya elimde kağıt kalem nereye ne
0: biliyorum
1: çizeceğim
0: adapte oluyorsun, senin konsantrasyonu bozuyorum ama ben çok
1: şimdi.
0: hızlı bir adamım,
1: Bozuyorsun, yemin
0: heyecanlı bir adamım,
1: ediyorum.
0: yani yapacak bir şey yok.
1: Sen çünkü kova burcusun. Seni tutabilen aşk olsun İbrahim. Gerçekten.
0: Canımsın. Çok sağ ol. Evet, devam edelim.
1: Tamam. Şimdi çok hızlı yorumladım ama detaylı özelden yazarlarsa ben detaylı
0: Öyle, öyle
1: yorumlayacağım.
0: yapalım. Bence yüzeysel yapalım. Detaylar sende olsun. Çünkü daha Diren bekliyor, Murat abi bekliyor, Şengül bekliyor, Ayten bekliyor. Sen bunları yorumlarsan kızlar beni parçalar. Bak yemin ediyorum.
1: Kızlar seni
0: Murat
1: parçalar.
0: abin de
1: Aynen öyle.
0: parçalar benim kanka. Hadi bir başlayalım hadi. Detay.
1: Şimdi Murat abinize bakıyoruz. Murat Bey. Öncelikle merhabalar. Murat Bey de ticaretle uğraşıyor bu arada. Senin dediğin gibi bütün arkadaşların ticaretle uğraşıyor.
0: Çevrem
1: Onun
0: çok zengin,
1: vicdanını
0: Allah'ıma şükürler olsun. Evet, peki.
1: vicdanlı, inançlı bir aile kökenine sahip. Karın bölgesinde ve midede gastrit reflü sorunları olabilir çünkü veriyor bana. Ama Murat'ı tutamazsın. Murat hiç tutulacak bir adam değil, yani yerinde durmuyor.
0: Yardır
1: Özgürlüğünün
0: Murat.
1: kısıtlanmasını isteyen bir adam değil Murat Bey. Böyle yapı olarak da öyle bir baskıyı seven birisi değil. Otoriter bir yapısı var ama bu otoritesi biraz daha yumuşak bir otorite diyebiliriz. Yani disiplinli bir otorite, öyle bir yapı. Aşktan yana pek şansı yok.
0: Çünkü
1: O,
0: evli.
1: evet, ondan yana. Şimdi hiç karıştırmayalım İbrahim onları. Söze kelama çok takılıyor. Söz kelam onun için çok önemli. İnsanların söylediği söz etiketliği onda da
0: Ne
1: var.
0: güzel.
1: Biraz böyle şarkı, müzik bunlarla ilgileniyor olabilir. Müzisyen bir tarafı ya da edebi bir tarafı var görünen Murat'ın. Bu sene ona bakalım hemen.
0: Parayı bulacak mı, sen ondan bahset ya. Para lazım şu an.
1: Bir il değiştirme, bir taşınma durumu var. Önümüzdeki sene 2027'de bir iş ya da il değiştirme, bir değişim yapacak hayatı ile ilgili. Yani bir değişim sürecine giriyor Murat Bey. Yeni bir konumlanma var çünkü şu anda hayatında. Parayı bulacak. Şimdi Hatip Bey'e geçelim. Çok
0: Bence bir
1: hızlı
0: şarkı
1: yoruldum
0: arası
1: İbrahim.
0: verelim. Hemen son anları alalım. Tuba, hemen
1: Tamam.
0: geliyoruz. Ayrılmayın, Tuba Analiz'le yayındayız. Az sonra buradayız.

0: Dinleyicilerimiz canlı yayındayız. Tuğba'cığım son anlarımız 3,5 dakika kaldı.
1: Tamam.
0: Diren var herhalde sırada, sırayla.
1: Evet. Diren Hanım şöyle, çok hızlı bir analiz olacak ama. Diren Hanım diyalogla ilgili bir mesleği var. İletişim alemi güçlü, sezileri güçlü bir bayan. Ama yönetici, biraz dik başlı olabilir. Dik başlı bir kadın. Lider çünkü, lider vasıflı. Bu sene Diren parayı buluyorsun. Canım benim.
0: Aha.
1: İnşallah.
0: Ben rotayı şimdi buldum. Direne çevirdim. Şu 2 yıl bekleyemem. Ben hemen...
1: Diren parayı buluyor. Aşkı da buluyor. Bu sene onun senesi.
0: Oo.
1: Yani onda da bir il değişikliği görünüyor. İl değişikliği, bir yurt dışı da olabilir ama il değişikliği var. Çok böyle merhametli ama bazen acımasız da olabiliyor. Bazen acımasızlığı kendine de yapıyor olabilir. Buna dikkat etsin. Sezileri de çok güçlü bu arada. Öğrenme merakı da çok fazla. Böyle ticaretle uğraşabilir. Yani yapıyordur çünkü işi bana onu veriyor. Satış, pazarlama, diyalogla ilgili bir işi var kendisinin. Çok hızlı yorumladım, kusura bakmayın ama şu an hadi be yiyelim.
0: Evet,
1: hadi
0: zaman yetmiyor. Diğer isimleri de Instagram'dan lütfen Tuğba'ya yazın. Detayları orada çünkü Şengül var, sevgili Ayten var, Nuray abla
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Ondan sonra sevgili Esin abla var. Oho, İpek var. Yeşim geldi. Tamam. Ben şimdi ne yapacağım abi? Zaman yok ki.
1: Tamam.
0: Detaylar sende.
1: Hatip'le kapatalım.
0: Tamam, Hatip'teyiz.
1: Hatip'le kapatıyoruz. Hatip'in bugün doğum günü. İyi ki doğdun
0: Mutlu
1: Hatip.
0: Yıllar Hatip. Doğum günü kutlu olsun.
1: İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Hatip sezisel bir yengeç. Tam bir yengecin özellikleri var Hatip'te. Aşk adamı. Yani aşkı seviyor, tutkuyu seviyor. Onda da ticari zeka var ama fakat şöyle sabit işte de çalışıyor olabilir. O biraz daha sabit, garantici bir yapısı da var onun. O yönetici, lider. Bu sene.
0: Evet Tuğba, devam ediyoruz.
1: Evet, bu sene onun para yılı. Ona da bu sene para geliyor. Bu sene para kazanma yılı ve çok iyi bir yıl. Onun için çok güzel şeyler olacak. Ama geçen sene çok zorlu bir süreç geçirmiş. Bu sene onun kendi yılı. Aktif, enerjik olması lazım. Biraz bunlara dikkat etsin. Biraz da su içmeyi azaltmasın. Yani su onun için hayat demek. Susuz yapamaz çünkü frekansı çok yüksek bir adam kendisi. Şimdilik bu kadar. Çok hızlı yordum İbrahim.
0: Ya canım çok teşekkürler. Birçok ismi aynı anda yaptığın için. Şimdi normal şartları sen bir kişiye ortalama kaç dakikada bakıyorsun? Bir kişiye.
1: Ben bir kişiye bir saat bazen iki saatte bakıyorum. Ben şu an rekor kırdım sayende. 2 dakika şimdi, bile değil.
0: Ya bir tanesini idare et çünkü radyo olduğu için analizler çünkü ona... Ama sen bir gün Aşkın Sesi'ne gel. Orada gece 12 ile 2 arası bizim yayınımız var. Tamam mı? Aşkın Sesi.
1: Evet.
0: Kesinlikle sen ona gel sabaha kadar anlat. Nasıl?
1: Ben sabaha kadar anlatayım gerçekten böyle olacak gibi değil. Oraya gelip
0: o zaman
1: ben.
0: Biz seninle analiz yayınımızı şöyle yapalım. Gündüz değil de seni bir gün gece stüdyoya davet edeyim. Canlı canlı gel. Çok da güzel olur. Telefonda çünkü olmuyor. Bence gel sana ikinci mikrofonu verelim. Çayın, kahven artık ne istersen. Bütün hizmetler, bütün ikramlarımızla tamam. Beraber. Sen de bize Ankara'dan simit getir ama.
1: Ben simit getireceğim. Allah nasip ederse Perşembe günü inşallah İstanbul'a geleceğim.
0: Aa, çok güzel. Bak bak işte bunu sevdim. Bana böyle gel. Çok iyisin. Tuğba o zaman yayında görüşürüz. Kendine çok iyi bak.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.
0: Bay bay. Tam alışırken yalnızlığıma anılarla savaşıyorum. Aynen analiz yapamadığımız arkadaşlarımızı stüdyoya gelecek detaylı orada bakacağız olur mu? Evet evet Esin yengemizi de unutmadık. Esin abla İstanbul'a gelecek Tuğba yetişmedi çünkü bayağı isim var. Şengül, Ayşe, Ayten, Nuray abla.

İpek, Nagihan hiçbirine bakamadım. Çünkü zaman yetmedi. Ben de gideyim artık. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Bintat süpermarketlerine çok teşekkürler. Hayırlı işler, bereketli olsun Bintat.

0: İbocuğum seni tabii ki de seviyoruz. Çok ayıp demiş. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. İyi ki varsın sevgili Kamer. Murat abiye bir günaydın diyelim tekrar. Erdatlı.
1: Tuğba Hanım Hatip'e neredeyse hatim indirecekti ha.
0: Çok teşekkürler. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Var mı okunmamış mesaj? Vallahi okuyamadığım mesaj varsa kusura bakmayın. Detaylı bilgileri de artık Instagram'dan yazabilirsiniz. İbrahim Elden TV Instagram adresim. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Yılları bir güne nasıl sığdırdın bana da söyle. Pindrinks'e ve Bin Tat Süpermarketlerine çok teşekkürler. Pindrinks ile İbrahim Elden hafta içi her sabah Türkiye saatiyle tam 10'da, Avusturya saatiyle tam 9'da yayındayız. Dinle.

Elif Arıkan'ın sözleriyle devam edelim. Çok da güzel. Kalbimin Külleri. Ne kadar güzel bir eser. Ben bu şarkıyı özellikle ilk dinlediğim zaman çok mutlu oldum. Muhteşem bir yapay zeka ama sözler çok güzel. Elif Arıkan en kısa zamanda da radyoda röportajda görüşmek dileğiyle. Kalbimin Külleri size gelsin.

Ulviye Koçak. Çok sevilen bir sanatçımız Ulviye Koçak'ın yepyeni projeleri çok yakında sizlerle olacak. Onu seven, tanıyan herkese de günün güzel geçsin sevgili Ulviye. Biz de sana moral şarkısı olarak o şarkıyı armağan etmek istiyoruz. Ulviye Koçak'ın yepyeni şarkıları ve konser etkinlikleri çok yakında sizlerle olacak ve bizim de radyomuza konuk olarak davet ettiğimiz bir isim. Allah.

0: Viyana.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Formula 1 coşkusu başlıyor. Steiermark eyaletindeki Spielberg kasabası bu hafta sonu gerçekleştirilecek Formula 1 Avusturya Grand Prix'si için hazırlıklarını tamamladı. Dünyanın dört bir yanından gelecek o binlerce motor sporları tutkunu öncesinde Red Bull Ring çevresindeki kamp alanlarını neredeyse tamamı dolarken en büyük ilgiyi yine Hollandalı ve Alman taraftarlar gösterdi. Fast food restoranında sürpriz doğum. Hastaneye yetişemeyen hamile bir kadın doğumunu bir fast food restoranında gerçekleştirdi. Sivilçet'ten hastaneye giderken sancıları artan kadın bir fast food restoranında Emilia adını verdiği kız bebeğini dünyaya getirdi. Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. 500 mahkum erken tahliye edilecek. Avusturya cezaevlerinde doluluk oranının %8'i aşması üzerine hükümet yaklaşık 500 mahkumun erken tahliyesini içeren tartışmalı bir plan hazırladı. Adalet Bakanlığı uygulamanın yalnızca iyi hal gösteren ve risk taşımayan mahkumları kapsayacağını açıkladı. Cinsel suçlar, terör ve ağır şiddet suçları ise kapsam dışında bırakılacak. Planın cezaevlerindeki doluluk oranını yaklaşık %5,5 azaltması bekleniyor. Mangal buluşmasına yıldırım düştü. Yukarı Avusturya eyaletinin Lohan AMC bölgesinde fırtına sırasında müstakil bir eve yıldırım düştü. Terasta mangal buluşması yapan bir grup insanın bulunduğu sırada meydana gelen olayda çatı parçaları etrafa savruldu ve dumanlar yükseldi. Hayati tehlikesi bulunmayan 4 kişi hafif yaralanırken toplam 7 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yatakta unutulan sigara can aldı. Kerten eyaletinin Edmond kasabasındaki bir apartman dairesinde meydana gelen yangında 71 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. İlk incelemelere göre talihsiz kadının yatağında sigara içerken uyuyakalması sonucu başlayan yangına itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen can kaybının önüne geçilemedi. Olayda dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Türk kuyumcunun dükkanına araçla girdiler. Tirol eyaletinin Innsbruck şehrinde yaşanan soygunda maskeli 3 kişi bir Türk kuyumcunun dükkanına araçla girerek kilolarca altını alarak kaçtı. Saniyeler içinde vitrindeki değerli mücevherleri çalan şüpheliler aynı araçla hızla olay yerinden kaçtı. Avusturya'da araç muayene kuralları değişiyor. Avusturya'da araç muayenesi kurallarında yeni düzenleme planlanıyor. Yeni taslağa göre 4 aylık gecikme toleransının kaldırılması planlanıyor. Yeni araçlarda ilk muayene 4 yıl sonra, ardından 2 yılda bir yapılacak. 10 yaşından sonra tekrar yıllık sisteme geçilecek. Ayrıca erken muayene hakkı 4 ay öncesinden yapılabilecek. Düzenlemenin 2027 yılı başında yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Aşırı hız 2 can aldı. Salzburg eyaletinde meydana gelen feci trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarına göre aşırı hızla ilerleyen bir otomobil seyir halindeki bir motosiklete şiddetle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kadın yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 21 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Avusturya Dünya Şampiyonu'na direnemedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken Avusturya milli takımı ikinci grup maçında son Dünya Şampiyonu Arjantin'e 2-0 mağlup oldu. Dallas'ta oynanan karşılaşmada Arjantin Messi'nin 38. ve 90+5. dakikalarda attığı 2 golle sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Avusturya gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM Haber. Sıla
3: esintisi. Viyana FM. Gurbette.

yine bir aradayız. Çok şükür. Evet efendim, Viyana FM Kavşağı'ndayız ve Keyfe Keder'desiniz ve ben Özlem Ayral, siz değerli yol arkadaşlarım. Başlıyoruz.

Evet, aslına bakarsanız bir tebessüm her şeyi değiştirebilir. Şöyle düşünsenize, en kolay bulaşan durumlardan bir tanesi tebessüm etmek ve gülümsemek. Oysa ki bulunduğunuz yer her neresiyse, çıkın bir meydana, insanların yüz ifadelerine bir bakın bakalım kaç kişi tebessüm ediyor. Bir

0: öyle güzeliz.
1: Nasıl bir dünya hayal ediyorum biliyor musunuz? Böyle dışarı çıktığımda herkesin birbirine selam verdiği, gülümsediği, tebessüm ettiği, böyle sıcacık ilişkilerin olduğu, dostlukların yaşandığı bir dünya hayal ediyorum. Ütopik bir hayal gibi sanki. Evet efendim, yepyeni bir programda yine yeniden birlikte olduk. Aa, ne demek ya? O ne demekti şimdi? Ne eksik, ne fazla. Bak Özlem Ayral, saçmalama. Evet efendim, iki güzel sponsoru var programımızın. Öncelikle teşekkürlerimizi iletelim. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket, bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili, güzel günleri ve hayatları olsun efendim. Ve Pindrinks, %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve tabii ki Radyo Viyana FM'e de Pindrinks'i Viyana ile buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı merakla bugün de bekliyorum. Biz böyle iyiyiz, biz böyle güzeliz. Nova Süpermarket.
2: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
4: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
1: Takvim yaprağımız 23 Haziran 2026'yı gösteriyor. Günlerden Salı.
5: Aynı göğün altında, aynı yoldan geçeriz.
1: Bakayım bakayım kimler mesajlarını bırakmış. Bir merhaba demek istiyorum öncelikle. Efendim Tamer bizlerle birlikte. Sevgili Ayten bizlerle. Cevat bizlerle. Arda bizlerle. Aa, sen niye yazmadın hele? Hele hele. Umudun sesi yarışır. Bu arada metroya bindin mi binmedin mi bilmiyorum henüz Arda. Metroya bindiğin an çekmeyecek. Nereye yolculuk? Merhabalar abla, iyi yayınlar, dinlemedeyim. Karşıya gidiyorum, yolda dinlemek çok iyi geliyor demişsin. Hadi bakalım, iyi dinlemeler. Ama şu yazmayanlar da bir yazabilirler mi? Çok yoğun olabilirsiniz, seyir halinde olabilirsiniz. Yazmak istemiyor olabilirsiniz. Bir noktaya razıyım. Bir noktaya razıyım. Dünya bile dar değil, inan ki. Evet, Mustafa Çatalkaya da bizlerle birlikte noktalarını koymuş.

Bugün günlerden salı olduğuna göre salı günleri ne yapıyoruz? Soru cevap oynuyoruz. Ben sizlerden gelecek olan soruları cevaplayacağım. Sonra ben de size soru soracağım. Tabii sorulan her soruya herkes cevap verebilir ve sorulan sorulara pas deme hakkına her iki tarafta sahip. Özgürüz yani. Efendim, bir araştırmada insanlar konuşurken karşı tarafın cümlesi bitmeden yaklaşık, çok şaşırdım bu bilgiye ulaşınca, 600 milisaniye önce verecekleri cevabı planlamaya başlıyorlarmış. Yani düşünün, ben soruyu sormaya başlıyorum. Siz 600 milisaniye önce vereceğiniz cevabı planlamaya başlıyorsunuz. Enteresan.

hani belki de anlaşılmıyoruz falan diye varyansın ediyoruz ya. Belki de sebebi kimsenin kötü niyetli olması falan değil. Bak iyi düşünüyorum. Çoğumuzun dinlemek yerine cevap sırasını beklemesi olabilir mi acaba?

Aa, fotoğraf geldi. Aha, şimdi biniyorum abla, Bahçelievlere gidiyorum. Hadi bakalım. İyi yolculuklar Arda. Fotoğrafa da bakayım. Uhu. Hava günlük güneşlik.

0: Ben kurtaracağım tabii. Sinan Özen. Evet. Ben kurtaracağım tabii ki.
1: Belki de biz kurtaracağız.
0: Beriyacığım hoş geldin. Sevgili Nedim Soylu, hoş geldin. İyi yayınlar demişsin. Teşekkür ediyorum. Bediacığım öpüyorum seni.
1: Ders mi çalışıyorsun?

aşk olsun Sinan Özen. Niye? Biz kurtarabiliriz. Hep birlikte. Böyle bir ruh haline sahibiz gerçekten. O kadar çok yoldan çıktığını söylediğimiz olayla karşı karşıya geliyoruz ki aman ben mi kurtaracağım dünyayı? ...23 Haziran 2026 Salı... Tamer... Almanya'ya sevgiler, selamlar... Herkese selamlar... Hoş geldin Biricik Ayral abla... Hala çok sıcak, yanıyoruz... Vallahi bir şey söyleyeyim mi... Biraz imreneceksiniz ama... Burada hava serin... Ama bu işler sırayla biliyorum... Allah kolaylık versin... Sıradaki eserler... Gönlümün Sultanı Günay Hanım'a gelsin... Saygılar. Ve günün sözünü paylaşmış sevgili Tamer. Her zaman olduğu gibi. Hadi bakalım Tamer'cim. Konuştur. Belki de mürekkebi bitmişti bu sevda kaleminin. Yazmak istedikçe defteri yırttık. Ocak.

Evet sevgili Mahmut, hoş geldin. Dinlemekteyim abla, iyi günler. Çok sıcak, çok farkındayım. Yani gerçekten ne kadar bunaldığınızı da anlayabiliyorum. Ama geçecek. Yani bu iyi haber. Nasıl olsa geçecek. Hayatta geçmeyen ne var ki? Biraz sabır. Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar. Ayten'cim merhaba.

bazen programa hazırlanırken, bu eserleri hazırlarken hep şeyi düşünüyorum. Acaba nasıl bir hikaye üzerine yazıldı? Neriman kimdi? Kimin aşkıydı? Ne kadar coştu da böyle bir türküyü hazırladı, besteledi.

Demek Neriman oralarda dolanıyormuş. Aa, Neriman sen mi dolanıyorsun? Genelde beyefendiler dolanır kapı önünde ama. Merhaba, merhaba, merhaba. Güzel bir salı günü olması dileğiyle. Can ablam bu arada nasılsın? Çok iyiyim Aytencim ya. İnşallah sen de iyisindir. Gerçi mesajı okudum. Okudum. O ne biçim okudum demek ki? Türkiye kaptırdım kendimi. Beni soracak olursan çok şükür diyelim. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm Balyanak'tan.

İngiltere'ye sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Cevatçım hoş geldin. Merhaba güneşli İngiltere'den Özüm abla, bugün nasılsın? Bomba gibiyim. İnşallah sen de iyisindir. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Teşekkür ediyorum. Sana da iyi çalışmalar, iyi dinlemeler. Yalçın Emine, sarılıyorum sana, hissediyor musun?

Dinlemedeyim. İyi dinlemeler Yalçın Emineciğim. Sıcak değil mi? Sen de bunaldın. Neden kız? Neyi merak ettin Yalçın Emine?

insan sağır duymaz uydurur demişler. Ben sarılıyorum diyorum, o darılıyorum anlıyor. Evet, sıcak beynine doğru yol almış canım. Sarılıyorum dedim, sarılıyorum. Sarılıyorum.

0: Aşkı Tom.
1: Anlamadın sen yoksa.
0: Emine Sultan merhaba.
2: Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum demişsin. Vallahi çok güzel bir gün olsun, günler olsun. Hatta bütün günlerimiz güzel olmayacak biliyoruz aslına bakarsanız. Öyle çok daha iddialı değilim. Her günümüzün güzel olması çok sıkıcı olmaz mı? Her günümüz çok güzel olacak mesela. İnsan sıkılır be. Arada üzüleceğiz, kırılacağız, ağlayacağız, zırlayacağız, kuyulara düşeceğiz, kuyulardan çıkmaya uğraşacağız falan filan.

Sizin adınıza söylüyorum. Valla canlı yayın açsaydım görürdünüz. Böyle uzun kollu, kapşonlu sivitim var üzerimde. Hatta Instagram'da Reels'i izleyenler kıyafetimi görmüşlerdir. Evet, o Reels'i çektim, program hazırlığına geçtim. Ama sizi anlıyorum.

Hocam bu şarkıyı sıraya almamın sebebi şarkının sadece ismi arkadaşlar. Sadece ismi. Ebru Polat söylemiş, hava çok sıcak. Şarkının ismi bu. Evet, Bedia'dan çalıştığına dair belgeler geldi. Merhaba canım ablam, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Yok, dersimi oğlum yattıktan sonra akşamları çalışıyorum. Saat 16'ya kadar normal çalışıyorum. İş ekmek parası. Ha, iş yapıyorsun. Anladım. Aynıyız yani. Sana ve dinleyen arkadaşlara mutlu huzurlu bir gün diliyorum demişsin. Öyle olsun. Güzel olsun. Ama sen varsan, ben varsam, biz varsak. Aksi düşünülemez. Düşünülemez. Aman Allah'ım. Maşallah. Hava zaten sıcak. Bir de yakıyorsun ortalığı Şirfe. Maşallah. Subhanallah. Allah'ım. Oralarda benden yok. Bir düşün sen anlarsın. Oralarda senden çok. Hoş geldin balım ablam. Sefalar getirdin Cano. Viyana'dan geliyorum. Viyana yanıyor. Her yer taş. Bizim buraların gözünü seveyim. Çok sıcak vallahi. Evet, sen daha şanslı bir bölgedesin.

Yani Ebru Polat, eğer hava çok sıcak olmasaydı şarkının ismi, sen bu programda çok zor yer alırdın be. Burada bir mesaj mı var? Bir dakika. Nedenmiş o Şerifeciğim? Böyle olmaz Ayral abla, sen herkesi üzersin. Niye, niye? Ne yaptım ki? Ne yaptım? Suçum ne? Kimi çok seviliyor. Evet, YouTube Hayat Takıl Bana kanalından sevgili Şükran'ın mesajını görüyorum. Kucak dostu selamlar, sevgili Özlem Ayral demiş. Teşekkür ediyorum Şükrancığım, el sallıyorum sana.

0: Yaşlılık, Yalçın Emine. Ben bu kelimeye çok inanmıyorum. İnsan hayatına, beden sağlığına, ruh sağlığına dikkat ettiği sürece öyle hayal ediyorum. Hani yüzümüz yaşlanabilir, bedenimizde yaşlılığın emareleri görülebilir. Ama ben ne diyorum biliyor musunuz? Ruh çok önemli. Ruhunuzun hissettiği şeyler çok önemli.
1: Yavrunun annesi gibi, sevenin sevdası gibi, derdimin dermanı.
0: Ve Burdurlu Mehmet.
1: Özledim ben de.
0: Bak Mehmet, sabah Gölhisar'dan Yusuf Hocam'la, sevgili Yusuf'un Zeynep'iyle konuştum. Şu anda Gölhisar'dalar, yaylaya falan çıkıyorlar. Hani biraz imren diye söylüyorum. Hava da gayet güzel. Ya gerçekten ben insanları üzebilirim ya. Üzebilirim.
1: Sen orada, ben burada.
0: O zaman senin adına Burdur'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Selamlar Özlem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin, Allah'a emanet ol. Sen de Allah'a emanetsin, iyi dinlemeler.

izlerinde. Biraz önce Ispartalı Ayşe'yi düşünüyordum. Resmin var şu an elimde. Ama tahmin ettim ya, sıcaktan biliyorum ki çok canınız sıkılıyor. Ama şunu unutmayın, hani kışın o soğuk günlerinde de hep yaz gelsin diye bakıyoruz ya. Sonra yaz geliyor, işte sıcaklar. Ya yazın özelliği bu sıcak olacak. Ve sonra sıcaklardan bunalıyoruz. Sonra çok yağmur yağıyor, ondan şikayet ediyoruz. Yağmur kesiliyor, başka şeyler devreye giriyor. O yüzden de biraz önce dedim ya, size iyi haberim var, geçecek. Her şey geçiyor, mevsimler geçiyor, günler geçiyor, haftalar geçiyor. Bakar mısınız? Haziran ayının da artık sonlarına yaklaştık. Yani yaz gelmedi gelmedi diye veryansın ettiğimiz günler daha şurada kaç gün önceydi. Şimdi hayat böyle. Sıcağı yaşayacağız, bunalacağız, terleyeceğiz. Şeyin kıymetini anlayacağız, işte ilkbaharın, yağmurların. Yağmurlar yağacak, işte güneşin kıymetini anlayacağız. Biz insanlar böyle olmayınca kıymet anlıyoruz. Yüce Yaradan da bunu bildiği için işte bizi böyle sınavlardan geçiriyor. Ama halinizin çok zor olduğunu inanın hissediyorum. Ama dediğim gibi geçecek arkadaşlar, sabırlı olacaksınız. Yarın bir gün yine yeniden böyle püfür püfür rüzgar esecek. Böyle serin bir hava. Sonra siz o sıcak havayı bize doğru yollayacaksınız. Sonra ben mikrofon başına geçeceğim. Oh, terledim. Allah'ım ne sıcak falan diyeceğim. Siz de diyeceksiniz ki, aa, burada hava serin, rüzgarlar esiyor. Bak, sweatlerimi giydim, uzun kollularımı. Ya böyle. Ama hep böyle yaşamadık mı? Allah aşkına hep böyle yaşamadık mı? Yani böyle yaşıyoruz. Hayatın kaidesi bu. Vuhu, Özlem ablam hoş gelmiş. Ben de buradayım abam. Günün sözü olsun benden. Hadi bakayım, senden de bir gün sözü alalım. Her gün iyi olmak zorunda değilsin. Bazen iyi olmamak da insan olmanın bir parçasıdır. Kesinlikle. Her zaman çok iyi değiliz zaten. Bazen çok iyiyiz. Bazen süperiz. Bomba gibiyiz. Bazen orta şekerli. İç güveysinden hallice. Bazen çok sıkıntılıyız. Bazen çok gerginiz. Bazen çok sinirliyiz. Ama hepsi insanın taşıdığı duygular değil mi? Valla psikolojim bozuldu sıcaktan, yaşasın kötülük demişsin. Ya sıcak insanı gerçekten bir de uyuşturuyor değil mi? İnsanın canı hiçbir şey yapmak istemiyor. Kolunu kaldırmak istemiyor. Hareket etse terliyor çünkü. Biliyorum ya, anlıyorum sizi. Az kaldı. Az kaldı. Zuhal'cim merhaba. Merhaba, merhaba ablacığım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sarıldım, öpüyorum. Ben de sana sarıldım. Darılmadım, sarıldım. Bak böyle sıkı sıkı sarıldım. Bu hafta ara ara sesindeyim. Kısmetse pazartesi normal rutine devam. Hayırlısıyla inşallah. Rahat ol canım. Allah kolaylık versin. İşin hiç kolay değil, farkındayım. Ama o da geçecek. Herkese bugün geçecek diyorum yalnız. Geçecek ama geçmiyor mu? Neler geçiyor?

Evet, bazen nasip kısmet diyoruz ve bazen şunu düşünüyorum. Hani kaderle ilgili bazı düşüncelerimiz var ya, alnımın yazısı falan deniyor. Ben de hep diyorum alnında bir yazı göremiyorum ama nerede yazıyor? Ben mi okuma bilmiyorum. Aslına bakarsanız külli kader dediğimiz şey bizim değiştiremediğimiz ve yolculuğumuz boyunca başımıza bazı gelecek olanların ayarlanmış olması. Bir de cüz'i kader var. Orada da tercihlerimiz ve seçimlerimiz devrede. İşte külli kaderin içerisinde kaza, doğal afetler, ölüm, doğum ve bence biraz tuhaf gelecek size ama yolculuklar da var bunun içinde. Mesela bir yere gitmeye program yapıyorsunuz. Benim başıma çok geldi. En son pazar günü bunun gerginliğini yaşadım. Bir rota belirledim, pazar günü gideceğim. O kadar kesin, o kadar detaylı. İşte fotoğraf makinemi şarj ettim, eşyalarımı hazırladım. Elektronik, benim için önemli olan onlar. Elektronik eşyalarımı hazırladım, yanıma kitaplarımı alacağım. İşte kahvemi yapacağım. Bütün plan, program hazır. Sadece yola çıkmam gerekiyor. Ama ne oldu? Bütün şartlar uygunken Batuhan eve dönmedi. Araba yok. Şimdi İşin en komik tarafı şuydu. Hazırlandım. Baktım ki Batuhan odasında değil ama dedim arabayı getirmiştir. Programım olduğunu biliyor. Böyle elimde fotoğraf makinem, kahvem, kitaplarım. Kapıya bir çıktım. Araba yok. Yani tabii insanın sinirleri bozuluyor değil mi? Böyle programlar yapıyorsunuz, hayaller kuruyorsunuz. Her şey net. Ama bir de ilahi program var. Eve döndüm. Baktım ki çok sinirleniyorum, çok gerildim. Ya dedim belki de yola çıksaydım başka bir şey olacaktı. Başına başka bir iş gelecekti. Belki bir şey, kötü bir şey engellendi. Ve rahatladım. Şimdi bunca sözü niye sizlerle paylaşıyorum? Eminim aranızda böyle programlar yapıp, hayaller kurup, evet ya, işte özellikle yurt dışında yaşayan sevgili yol arkadaşlarım, memleket hayali kuruyorsunuz, hatta her şeyi ayarlıyorsunuz ama son anda öyle bir şey oluyor ki vay arkadaş. Ama olması gerektiği için oluyor, rahat olun. İyi haberler veriyorum ya bugün size. Belki o program gerçekleşse çok daha acı şeyler yaşayacaksınız. Yüce Yaradan diyor ki otur oturduğun yerde, ben senin için düşünür ve ayarlarım diyor. Aslında çok güzel bir sistem var ya. İnanılmaz güzel bir sistem var tabii görebilene. Sevgilim Vurdurlu Mehmet, buydu bu kadar sözü aslında herkese söylerken önce seni muhatap aldım. Hiç üzülme, bu sene memlekete gelmek gözükmüyor demişsin ya. Hiç önemli değil, önemli de önemli değil. Öyle düşünelim, nasipte ne varsa oluyor. Aa, öyle de bir şarkı vardı, dur bakayım. Kısmet, nasip, talih. Bir dakika. Nerede? Kısmet, nasip, talih. Neyse şu şarkıyı bir dinleyin. Çok güzel bir şarkı.

Velhasıl hepimiz büyük hikayenin bir parçasıyız. Hepsi bu. Vurdurdu Mehmet. Eyvallah.

Kısmet. Hemen bir pin drink seçeyim ya. Elimde pin drinksim var. Buz gibi bir pin drinks ne iyi gidiyor be. Fırtına Mehmet. Isparta üzerinden Isparta'ya sevgiler, selamlar. Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Fırtına Mehmet online olarak yerini almıştır. Oley oley oley. Teknik ekip gezide olsa da görev başında. Yanımda mühendisimiz Abdullah. Aa Abdullah. Abdullah senin arkandan Ayşe ne işler çevirdi bir bilsen. Ah bir bilsen. Araya bunu da yerleştirmem lazım. Meyvecilik üzerine araştırmadayız. Biraz sonra çok güzel ve tatlı kirazlardan yiyeceğiz. Selamlar gönderiyor. Seni seviyoruz. Bugün de güzel sohbetler ve güzel şarkılar bizleri bekliyor. Evet, aynen öyle. Size kolay gelsin. Araştırmalarınızı güzel güzel yapın, tamam mı? Haydi haydi keyfe kedinin keyfini yaşayalım. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Isparta'dan, Eğirdir'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Ya kirazlar erken olmuş sanki. Sanki kirazlar var gibi geldi.

0: nasip olsun.
1: Amin. Selamun aleyküm ablam. Keyifli yayınlar, güzel bir gün dilerim. Sevgilerim ne demiş? Sevgili Nesrin'cim. Nesrin hoş geldin. Öpüyorum seni. Bu arada ilk soru sevgili Ayşe'den geldi. Ispartalı Ayşe'den. İkinci soru Tamer'den geldi. Gülşah diye merhaba. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş geldin canım. Mutlu yayınlar. Teşekkür ederim. Bizim burası dünkü sıcaklık yok, güzel bir hava var. Sen tabii Viyana'nın biraz dışındasın. Senin bulunduğun yer eminim esiyordur birazcık. Ama Viyana'nın merkezinde zannediyorum merkezi yerlerde o özellikle betonun getirdiği bir de sıcaklık var arkadaşlar. İşte o yüzden betona biraz karşıyım. Biraz değil aslında çokça karşıyım. Çok fazla beton binanın olması ve yüksek binaların olması mesela sıcağı birazcık daha çoğaltıyor bence. Biz de Temmuz'un ikisinde yola çıkacaktık ama bir şeyler ters gitti. Şimdilik ne zaman geleceğimiz belli değil ama hiç moralim bozulmadı. Akışına bırakmak gerekiyor. Evet. Mevlana'nın sözünü hiç unutmayalım. Akışında yaşamak diye bir şey var.

Evet, Gül'ü oynaya başladık. Böyle kendinize, size daha iyi gelsin. Böyle bir toparlanın istedim açıkçası. Evet, sıcaklar geçecek dedik. Hayatta her şey geçiyor. Ve bugün günlerden salı olduğu için de elbette sorular, cevaplar ve sonuçta düşünceler, düşündüğümüz şeyler, cevaplara hazırlanma şeklimiz ve hayatı yorumlarken aslında hayatın anayasası olan sorular. Şimdi bilmiyorum siz ne kadar seviyorsunuz ama ben yarışma programlarını çok seviyorum. Yani özellikle iyi yarışma programlarını çok seviyorum. Çünkü o sorularla bir sürü şey öğreniyorum. Hiç bilmediğim şeyleri öğreniyorum. Dolayısıyla öğrenmenin yaşı yoktur. Biz beşikten mezara diyorum ben. Öğrenmeye devam edeceğiz. Yani bu dipsiz bir kuyu gibi. Doğar doğmaz başlıyor aslında öğrenme serüvenimiz, macera diyorum ben buna. Ve bu maceranın içerisinde işte bebeklikle dünyayı öğrenmeye başlıyoruz. Dünyayı öğrenirken de sorular soruyoruz büyürken. Sorularımızın yaş ilerledikçe şekli değişiyor. Öğrendiğimiz şeylerin çeşitliliği artıyor ve birçok şey öğrenmeye başlayınca birazcık daha hızlı hareket etmeye başlıyoruz. İşte o yüzden de daha önceki programlarda özellikle bilgi günlerinde çok paylaştığımız bir bilgi. Çocukken zaman neden yavaş geçiyor, büyüyünce neden hızlı geçiyor sorusunun da cevabı aslında burada gizli. Küçükken ya da çocukken ya da bebekken hiçbir şeyi bilmediğimiz için öğrenme döneminde daha ağır, her şey daha ağır ama bilgiler birikmeye başlayınca, daha çok şey öğrenmeye başlayınca aslında zaman aynı geçse de zihin daha hızlı çalışmaya başladığı için zamanı da daha hızlı algılıyoruz. Evet, soru cevap oynarken tabii ilk soru sizden geliyor. Ben pas deme hakkına sahip olduğum gibi ben size soru sorduğumda siz de pas deme hakkına sahipsiniz. Ve bugün programda değişik bir şey yapacağım. Mesela programı dinleyenler birbirlerine soru sorabilecekler. Atıyorum işte Ispartalı Ayşe diyecek ki ben Gülşen diye bir soru sormak istiyorum diyecek. Böylece birbirinize de soru sorabileceksiniz. Atış serbest diye başlayan mesajlarda biliyorsunuz ki isim okumuyorum. O yüzden herkes çok rahat olsun. Bazen bazı sorulara cevap verirken biraz kendime kalsın, bu sorunun cevabı bende kalsın diye düşünebilirsiniz. Evet, sizde de kalabilir, pasta diyebilirsiniz. Ama cevap vermek istiyorsanız, atış serbest diye başlarsanız, yanına da şöyle bir şey yazarsanız, atış serbest, yorumumu sadece sen oku derseniz ben içimden okuyacağım. Ama sadece atış serbest yazarsanız yayında okuyacağım ama isim okumayacağım. Şimdi efendim, sorular ve cevaplar çok önemlidir hayat yolculuğunda. Ve bazen dün akşam düşündüm, bazı soruların içinde gizli de bir cevap saklıdır. Hatta şöyle bir örnek geldi aklıma. Neden bu kadar inatçısın? Şimdi bu bir soru kalıbı değil mi? Neden bu kadar inatçısın? Aslında soru değil, içine gizlenmiş bir yargı var. Yani inatçı olduğunu biliyorum ama sebebini merak ediyorum. Bu konuda neden böyle düşündüğünü anlatır mısın? Bu gerçekten bilgi almaya çalışan bir soru. İşte doğru soru sormak da önemli. Aslında doğru soruları yakalayabilmek de önemli. Ve psikologlar bazen bu tür sorulara yüklenmiş soru diyorlarmış. Yüklenmiş, daha önceden yüklenmiş. Bu arada Gülşadiye'den bahçe fotoğrafları geldi. Vay, o kadar güzel, o kadar düzenli ve o kadar büyük bir bahçe ki gökyüzü de parçalı bulutlu. Gökyüzünün, bulutların fotoğrafı da geldi. Çok güzel. Bu bahçenin bir kısmı bizim, bir kısmı Avusturyalı komşumuzun demiş. Zaten ikiye bölünmüş görüyorum ama iki bahçe de çok güzel. Çok güzel görünüyor. Ay maşallah. Efendim, sorularla en çok ne zaman muhatap oluyoruz? Aslına bakarsanız sınavlarda.
herhangi bir sınava girdiğinizde bu bazen işle alakalı oluyor, bazen eğitim sürecinizle alakalı. Bir sınavdaki doğru cevapları unutabilirsiniz ama biri size şu soruyu sorsa, gerçekten mutlu musun? Gerçekten mutlu musun? İşte bu soruyu sorup cevap alamazsak o soru günlerce, hatta yıllarca karşı tarafın zihninde kalabiliyor. Çünkü beyin tamamlanmamış zihinsel süreçleri kapatmak istiyor. Beynin böyle bir yapısı var. Bir şey daha çok dikkatimi çekiyor son zamanlarda. Mesela aynı kişi, aynı soru ama farklı ortamlarda bambaşka cevaplar verebiliyor.

Evet efendim, soru cevap oyunu an itibariyle başladı. İlk sorumuz sevgili Ayşe'den geldi. İkinci sorumuz henüz mesajın içine girmedim, Tamer'den geldi.

yol arkadaşlarım için gelsin. Ben gidiyorum, kahvemi alıp geleceğim. Mikrofon başında olacağım. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla program devam ediyor. Lütfen radyonuz açık olsun. Kahvemi içerken böyle keyifle mesajlarınızı okuyacağım, sorularınıza cevap vereceğim ve sizlere soru soracağım. Anlaştık mı? Anlaştık.

0: Evet, kahvem elimde. Burada Yusuf Hocam'dan gelen bir ses kaydı var. Hocam merhaba, söz sizde.
1: Selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm
1: Bizim
0: selam.
1: kız hoş geldin, sefalar getirdiniz.
0: Hoş gördüm,
1: Nasılsınız,
0: hoş
1: iyi
0: buldum.
1: misiniz?
0: Çok iyiyim.
1: Yeşil Gülsar'dan herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Herkesi seviyoruz, Allah'a emanet olunuz. İyi ki
0: Teşekkür
1: varsınız,
0: ederiz.
1: eksik olmayın.
0: Teşekkür ederiz. Çok güzel bahçeyle uğraşıyorlar. Sabah konuştuk. Çok da büyük, çok da güzel bir bahçeleri var. Ve durmadan çalışıyorlar bahçede. Şimdi fotoğraflar geldi. Şöyle bir bakıyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Oh, mis gibi erikler, meyveler sofraya konmuş. Bizde kahve yok demişsiniz ama daha ne olsun hocam. Alıyorum bir yudum, afiyet olsun.

Evet, Gülşahriye'nin misafiri gelmiş. Yayından çıkıyorum, öpüyorum seni koskocaman demişsin. Ben de seni çok öpüyorum. Güzel muhabbetleriniz olsun.

0: Evet, Zuhal'den çok güzel bir fotoğraf geldi. Çiçekler harika, gökyüzü, bulutlar ve elinde kahvesi. O zaman hemen bir yudum alıyorum. Sen de al Zuhal, hadi. Bugün çok güzel olmuş kahve. Aman her gün güzel oluyor zaten. Hepimize afiyet olsun. Bak Bulut ablam, gerçekten oradaki bulut ne kadar enteresan. O en tepedekinden bahsediyorsun değil mi? O parça parça olandan. Ne hissettirdi sana? Dur bakayım, fotoğrafı büyüteyim. Ya çok ilginç. Wow. Gerçekten yorumlayamadım yalnız. Bir tanesi kalp gibi. Yani sağ taraftaki kalp. Bildiğin kalp. Hepsi kalp gibi sanki. Şenolcuğum merhaba. Merhabalar Özlem Hanım, iyi yayınlar, güzel çalışmalar. Teşekkür ederim. Bardaklar farklı olabilir ama hislerimiz bir, keyfe keder bir. Evet, Yalçın elimine de aldı kupalarını eline. Hadi karşılıklı. Her gün güzel olan kahven afiyet olsun sana. Vallahi her gün güzel. Neden biliyor musun? Özellikle kahve için düşünüyorum ama çay için de geçerli bence. Kiminle içtiğiniz çok önemli. Yani o andaki muhabbetin seyri, olayın akışı, kimlerle muhatap olduğun, kahveyi yudumlarken işte mesafelerin hükümsüz olması, ne kadar uzak uzak yollarda dinleyen yol arkadaşlarım var, içebilenler için diyorum. Bazı yol arkadaşlarım tabii işleri dolayısıyla içemiyorlar ama hissediyorlar en azından. Ne bileyim işte seyir halinde olan dostlarım içemiyorlar ama hissediyorlar. Aynı zaman diliminde, aynı olayın bir parçası olmak aslında kahvenin güzelliğinden ziyade zannediyorum hissettirdiği ya, hissettirdiği. Gerçekten çok önemli. Sen de öyle demişsin ya, kiminle içtiğin, kiminle zamanı paylaştığın, kiminle ne paylaştığın, bunların hepsi bir bütün. O yüzden de iyi ki varsınız. İyi ki, iyi ki diyorum. Ve ben metrobüste dinlemedeyim. Boğaz'dan geçeceğim birazdan. Sana mis gibi Boğaz havası yolluyorum abla. Arda. Ya. Özledim mi İstanbul'u diye düşündüm kendi kendime. Kahve saati bu, birlikte. Güzel mesafelerin olsun. Bu arada Ayten'e çok yakın bir mesafeye gidiyorsun. Soğuk, ama hep aynı yerdeyiz biz. Kahve saati bu mesafe. Erdatlı babacığım hoş geldin. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım. Hayırlı günler herkese. Teşekkür ederim. Hislerimiz bir, keyfe keder. Sen bugün doğdun değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ya, aklımda öyle kalmış. Ama dün doğmuş olabilirsin, yarın doğacak olabilirsin. Önemli olan zannediyorum hatırlanmak. Nice yılların olsun. İyi ki tanımışım, iyi ki hayatımdasın. Kalbi güzel. Bazen beni sinir etsen de. Ama babalar evlatlarını hep sinir ederler zaten. O değişmez kaide. Yine de iyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun. Nice mutlu seneler diliyorum. Bundan sonraki ömründe bir sürü şey yaşayacaksın muhtemelen. Arasında acılar olacak, kederler olacak, bir sürü şey olacak. Ama ben ne diyorum biliyor musun? Öyle güzel mutlulukların olsun, öyle güzel, öyle güzel anların olsun ki bütün o yaşadığın acıları, ne bileyim, istemediğin halde yaşadıklarını, mecburiyetlerini, yorgunluklarını, hepsini unuttursun. Öyle güzel anların olsun inşallah. Mutlu yıllar. Doğum günleri için bakın ben kutluyorum. Sadece ben kutluyorum. Kutlamak isteyenler Erdatlı babamı şahsen kutlayabilirler. Demek ki hatırlamıyorsun demiş. Vallahi bilmiyorum. Bugünlerde doğum günüm var abicim. Öyle. Bana göre doğum günleri bir hafta kutlanmalı zaten. öyle yayınlarda değil de birebir. Bugün aslında sabah uyandım, Erdat'la babamı kutlayayım dedim. Sonra dedim ki sıkıştı, araya sıkıştırma. Doğum günün kutlu olsun valla, nice yıllara. Tabii emin değilim günden. Ya benim tarihle aram zaten yoktu. Bak ta 19'uymuş bir de. Geçmiş kaç gün? Ben bugün diye hatırlıyorum. Bence bugün. Ben bugünü senin doğum günün ilan ettim. Gerisi yok.
1: Nasıl canım yandı?
0: Bir dakika, bir fotoğraf geldi.
1: Senin gibi kalp size bağlandım ve bir de inandım.
0: Ay bir dakika, fotoğraflar var. Boğaz Köprüsü'nden fotoğraf geldi. Arda'dan geldi. Arda teşekkür ederim. Vay İstanbul vay. Ya bu Boğaz Köprüsü'nün üstünde bir anım var. Ama hep anlatıyorum. İstanbul'u terk ederken artık kamyonu, eşyaları falan önden yolladım. Orada da acayip bir hikayem var. Yani inanamazsınız. Çok acayip. Neyse, otobüsün camından başımı dayadım. Tam böyle köprüden geçiyoruz. Bir bağırmışım. Yanımdaki kadın böyle bir zıpladı. Gidiyorum işte. Seni sana bırakıyorum İstanbul. Bir daha gelmeyeceğim sana gibi gibi. Bir sürü cümleyi böyle yüksek sesle bağıra bağıra kurdum ve yıllarca tekrar gitmedim gerçekten. Arkeoloji mezunu kadının tarihlerle arası iyi değil ha. Ya ben çünkü iyi olması mümkün değil Arda. Çünkü biz hep milattan önce işte Roma dönemi, antik çağlar, hatta Etiler, Sümerler, daha eskisi, bunları araştırdığımız için ben oralarda kayboldum zaten. O yüzden tarihlerle aram iyi değil. Evet, şimdi şöyle bir sesli mesajımız var. Evet Şenol, söz sende.
2: Merhaba Özlem Hanım, hayırlı yayınlar tekrardan.
0: Merhaba, teşekkür ederim.
2: Valla bu doğum günü işini ben anlamadım. Kimin doğum günü var ya? Bir doğum günden
0: ya
2: var.
0: Ya yokmuş,
2: yoksa
0: yokmuş.
2: Murat abinin doğum gününü tekrar mı kutluyoruz?
0: Kutlamıyoruz. Yani
2: benim bildiğim onun doğum günü cuma günüydü. Bugün salı.
0: Ben kutluyorum.
2: Bilmiyorum yani, her gün doğum günü mü kutlanacak?
0: Evet, aynen.
2: Rica ediyorum, olmaz böyle. Böyle yayın istemiyorum.
0: Bak ya.
2: Murat abi, doğum gününü kutladık. Her şey halloldu. Tamam mı? Fazla detaya girmeyelim. Yani gerek yok. Tamam. Hadi öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun.
0: Ya ben bugün kalmış aklımda. Geçmiş, evet. Ben bugün kutladım. Ne var yani? Allah Allah.

Hadi bakalım ilk soruyla başlayalım. Ispartalı Ayşe'den gelmiş. Bu arada sorulan sorulara hepinizin cevap verme hakkı var. Günün sorusu diye başlamış. Algoritman mı patron, sen mi patronsun? Bu algoritma kelimesini ilk senden duydum. Daha neler duyacağız? Gece araştırdım bak. Araştırmana sebep olmuş. Algoritma aslında sosyal medya ile hayatımıza hızlı giren kelimelerden bir tanesi. Tabii algoritmayla kimler ilgileniyor sosyal medyada? Daha ziyade viral olmak üzere yola çıkan, işte videolarım, reelslerim, paylaşımlarım viral olsun diye uğraşanlar, işte Instagram'ın, efendime söyleyeyim Facebook'un, YouTube'un algoritmalarını takip ediyorlar. Çünkü algoritmalara göre ayarlanıyor her şey ve her düzen ve sık sık da bu sosyal medyalar, medya alanları algoritmalarını özellikle değiştiriyorlar. Şimdi algoritma kelimesini senin hayatına ilk defa girmiş olabilir ama ben matematik dersinde tanıştım algoritmayla. Başımı yakan konulardan bir tanesiydi matematikte. Gerçekten rahmetli babam, Allah razı olsun, dünyanın özel dersine aldırmasına rağmen algoritmalardan bir türlü başımı kurtaramadım. Sonra karşıma işte yıllar sonra böyle bir kelime çıktı. Allah Allah dedim ya, algoritma matematiğin bir konusu. Şimdi ne alaka bu algoritma? Sonra algoritmayı araştırdım ben de senin gibi. Aslında matematiğin konusundan ziyade bir düzenleme, bir sistem. Dün de söyledim mesela, çayı demlemenin de bir algoritması var. Efendime söyleyeyim, işte dün yine örnek verdim. Bir rota belirliyorsunuz, yola çıkıyorsunuz. Onun da bir algoritması var. Aslında hayatında bir algoritması var. Şimdi senin soruna gelince, eğer bir düzenleme ise ve ben dünkü örnekten yola çıkarak söyleyeyim, çayı demlemenin bir algoritması var. Peki algoritma mı patron, sen mi patronsun? Tabii ki ben patronum. O düzenlemeyi değiştirebilirim. Ne bileyim, soğuk suyla demleyebilirim. Canım öyle ister. Algoritmayı değiştiririm. Algoritma değişmiştir derim. Soğuk suyla demlerim. Aha, bayağı da güzel oldu falan diye de iddia ederim. Bunu da yayarım. Bundan sonra çayın algoritması Özlem Ayral'ın işte tarifine göre böyle yapılmayacak. Yani su kaynayacak, üzerine işte sıcak suyu ekleyeceksin. Yani biz aslında algoritmanın patronuyuz. Biz düzenliyoruz her şeyi. O yüzden de dün hayatın algoritması nedir sizce diye sormuştum. Bu önemli. Eğer bu konuda başarılı olursanız, düzenlemelerinizi iyi yaparsanız, tıpkı sosyal medyada viral olan işte paylaşımlar gibi, sizin de hayat yolculuğunda viral olma ihtimaliniz yüksek. Yani algoritma önemli bir konu. Şimdi Ayşe'cim, senin soruna gelince böyle doğaçlama soracağım. Hiç soru hazırlamadım. Kişiye özel sorular soracağım. Aklıma şöyle bir şey geldi. Bir arkadaşınla konuşuyorsun. Böyle muhabbet esnasında işte karşılıklı birbirinizin özelliklerini sayıyorsunuz falan. Arkadaşın sana öyle seninle alakalı özellikler sayıyor ki aslında doğru olduğunu biliyorsun ama hoşuna gitmiyor. Yani söylediği şeyler hiç hoşuna gitmiyor. İçten içe de söylediği her şeyin doğru olduğunun farkındasın. Nasıl bir tepki gösterirsin, nasıl davranırsın, nasıl cevap verirsin? Dürüst bir cevap istiyorum senden, mümkünse, bilmiyorum, soruyor. Tam olarak anlayabildin mi? Anlamış olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.

0: Allah herkese kalbinin istediğini almayı nasip eylesin inşallah. Amin. Evet, Tamer'den geldi ikinci soru. Karşında yabancı birini gördün, göz kararıyla mı yoksa gönül kararıyla mı bir yorum yaparsın? Şimdi soruyu hemen girdim, okudum ve düşünmeden cevap vereceğim. Hiç tanımadığım birine gördüğüm zaman benim bir yapım var. Beni çok iyi tanıyanlar bilirler. Etrafıma böyle gerekmedikçe çok bakan, çok inceleyen bir yapım yok. Ama bazen meydanlarda yapıyorum bunu. Her şehrin bir meydanı vardır. Isparta'nın da bir meydanı var. İstanbul'dayken mesela Bakırköy Meydanı'nda yapıyordum bunu. Ara ara o meydanlara çıkıyordum. İnsanları inceliyordum. İncelerken de aslında hem göz kararı hem de gönül kararıyla olamaz. Yok, ben göz kararıyla. İlk gördüğüm insanı böyle bir göz kararıyla incelerim. Kıyafetleri, özellikle ayakkabıları, düşman ayağa bakar ya. Benim için önemli. Ayakkabılar önemli. Niye bilmiyorum. Çok mu düşmanım? Kıyafet stilinden hayata bakışını bile okuyabilirim mesela.
1: Sana hiç yok diyemem, darılamam, küsemem, başkasını sevemem, ben seninle mutluyum.
0: Yani gönül kararıyla karar verebilmem için ona gönül yakınlığım olması gerekiyor. Kesinlikle gözümle incelerim. Yani benim için yürüyüşü bile bir işarettir. Evet. Özellikle bazen işte dost meclislerine giriyoruz. Mesela kalabalık bir ortama giriyoruz. Sizlerde de oluyordur. Herkesi tanıma şansınız yok. İşte tanıdıklarınız vardır. Arada tanımadıklarınız da vardır. En yakın zamanda yaşadığım bir olayı sizlerle paylaşayım. Bir kına gecesinde bir grup yabancıyla aynı masayı paylaştık.
1: Ben seninle mutluyum.
0: O kadar ilginç şeylere baktım ve dikkat ettim ki... benimle aynı masaya oturduklarını pişman olmuş bile olabilirler.
1: Ben seninle mutluyum. Ben seninle mutluyum. Ben seninle mutluyum.
0: Aslına bakarsanız çok iyi tanımadan da yorum yapmak doğru bir şey değil. Ama sorduğun için cevap veriyorum. Yani sadece gözüm. Gönlüm böyle herkes için yorum yapmaz.

Evet Tamer'cim, gelelim sana soracağım soruya. Şöyle bir soru geldi aklıma. Çok uzun zamandır görmediğin biriyle karşılaştın ama çok da sevdiğin birisi değil. Yolda böyle yan yana geçeceksiniz. Karşıdan görüyorsun. Çok da dediğim gibi konuşmak istemediğin, çok da ya muhabbet etmek istemediğin birisi. Böyle yan yana geçeceksiniz, dar bir yol. Nasıl davranırsın? Görmemezlikten mi gelirsin? Ne yaparsın? Nasıl bir tepki gösterirsin? Oy canım kurbanım, iyi ki seni görmüşüm demeyeceğini düşünüyorum ama tepkilerini merak ediyorum.

0: Göz kararı yorum yaparsın sen abla, sus. Valla dürüstçe cevap verdim Arda, ne diyeyim? Sonra dersin, ana yanılmışım be dersin. Çok diyorum, çok diyorum. Ama bazı şeyler benim için ipucu ya. Yani gerçekten mesela Yalçın Emine şöyle bir şey yazmış mesajında. Ayakkabı ile ilgili ya kötü anın ya da ilgin vardır, ondan bakıyorsundur ayağa. Bilmiyorum ya, ayakkabı benim için çok önemli. Yani bir zamanlar mesela, şu anda yapmıyorum, onun önüne geçtim. Biliyorsunuz ben alışveriş yapmayı da çok seven bir kadın değilim. Ama deliler gibi ayakkabı alışverişi yapıyordum. Yani sonra dedim ki ne yapıyorsun Özlem Ayral? Yani bir ayakkabıya tutuluyorsun mesela, bir yaz boyu o ayakkabıyı giymek istiyorsun ve onu giyiyorsun. Orada bir sürü ayakkabı var. Sonra o ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine dağıttıktan sonra karar verdim. Dedim ki buna bir dur de. Evet, olabilir ya, bir travmam mı var? Bu kelime de ne kadar girdi hayatımıza. Her şey bir travmaya bağlı sanki. Yok ya, ne travması olacak? İşte yani ayakkabı önemli. Hatta ayakkabıdan öte bir şey daha var. Önemli olan, sakın gülmeyin, çorap. Mesela beyaz çorap giyenlere enteresan bir şekilde uzak duruyorum. Öyle diyeyim. Bu aşka bilim sana varmanın felsefesini. Beyaz çorap. Yani şimdi Batuhan arada beyaz çorap giyiyor. Gözükme gözüme diyorum. Neyi varmış beyaz çorabın? Bir mesela bir şey daha var. Ya beyefendiler, ne olur alınmayın ama bunu da söyleyeceğim. Hani görselliğe ne kadar önem verdiğimi anlayın istiyorum. Çok doğru bir şey değil ha. Benim söylediğim yoldan gitmeyin. Yani bu kesin yanlış. Ama söyleyeceğim. Mesela beyefendiler ne olur o hani askılı atletler var ya, beyaz atletler. Onlarla gezmeyin. Çok acayip. Acayip ya. Bilmiyorum.
1: Yol veremedim, son veremedim, yaptıklarına dur diyemedim.
0: Ya çok enteresan şeyler. Ya sizde yok mu sanki böyle görünce karar verdiğiniz şeyler? Yok mu? Bak benim çocuklar hep beyaz çorap giyer. Benimki de öyle canım. Ama benim böyle bir takıntım var. Her giydiğinde de söylüyorum. Yine mi beyaz çorap? Pantolonunu iyice indir de gözükmesin bari. Tamam, beyaz çorap giy de görünmesin. Ya anne ne alaka? Yalçın Emine, vallahi öyleyim. Benim çocuğum da öyle.

Ne felsefesi ya Hakan? Aklımı baştan Hakan Peker, ne diyorsun? Şengülcüm merhaba, selam özlemim kraliçem, umarım çok iyisin. Sen de iyisindir, tatilleri yaptın yaptın geldin Antalyalarda. Seni öpmenin felsefesini, çok öpüyorum seni. Seni öpmenin. Saygılar sevgiler demiş Şengülcüm. Ve şimdi Tamer hemen sorusuna cevap verdi. Tamer neredesin, hemen sana dönüş yapıyorum. Çok uzun zamandır görmediğim biriyle karşılaştım, ne yaparsın? Mizacı olarak sert göründüğüm için selam verir geçerim. Zaten onunla görüşmüyorsam o da benim kesin soğuk tarafımı biliyordur. He, diyorsun. Yani çok yeterli bir cevap gibi gelmedi bana. Çok böyle beni rahatlatmadı. Şimdi senin, sana sorduğum soru bana sorulsaydı ne cevap verirdim? Hiç görmek istemediğim biriyle çarşıda karşılaştım. Karşıdan geliyor. Ben bir kere değiştirecek bir yol varsa kesin yolumu değiştiririm. Eğer değiştirecek bir yolum yoksa kafamı çevirmeyi tercih ederim ama o dik dik bakıyorsa bana, şöyle ben de ona bakarım. Şöyle hafif bir gülümserim ama yapmacık bir gülümseme ve hızlıca uzaklaşırım. Kaçarım ya.

Selam abla, ben geldim, biraz geç oldu ama 35 derece sıcaklık. Suat'tan gelmiş bu mesaj. Suat dün bir ara Erdatlı babamdan geldi, 37 dereceyi falan bulmuştu.

sorular. Evet, Tamer'in sorusunu üstüme alıp cevap veriyorum demiş sevgili Arda. Sevmediğim birisiyle dar bir yolda denk gelsem muhatap olmam. Hatta kıllık olsun diye iğrenir gibi bir bakış atar, yanından geçer giderim. Ya yarısı beni anlatıyor, yarısı kendini anlatıyor. İkinci bölüm benden değil. Ben yalandan da olsa şöyle bir tebessüm ederim ama anlar herhalde karşı taraf. Asabiyetten tırlatıyorum, aklımı baştan fırlatıyorum. Çok uzattım zannediyorum seni öpmeyi. Bak, Yalçın Emine'nin küçük oğlu Recep Tayyip daha 9 yaşında başka renk giymiyor. Beyaz çorap, 9 yaşında. Felsefesini anlar. Allah'ım, benim yanıma gelirseniz çoraplarını görmeyeyim. Haydi haydi, yok mu sorusu olan? Artı 43 660 130 1979 WhatsApp mesaj attığımız.

Evet efendim, geçenlerde bir şey çıktı karşıma, bir söz çıktı, bir dakika, TÜRÜT. Ay, ismini söyleyemediğim o platformda paylaştım, bir dakika, oraya bir giriyorum. Profilime doğru geçiyorum. Efendim, insanları değiştirmeye çalışmayın, onları olduğu gibi reddedin. Machiavelli söylemiş bu sözü. Yani ona istinaden, ona söylendiği söyleniyor da, araştırdım bu sözü Machiavelli söylemiş mi diye, öyle bir bilgiye de ulaşamadım. Ama ulaştığım kaynakta böyle bir isim vardı. İnsanları değiştirmeye çalışmayın, onları olduğu gibi reddedin. Şimdi reddedin tabii çok keskin bir fiil. Ben çok keskin şeyleri sevmiyorum. Yani böyle çok sivri, çok keskin yerleri sevmiyorum. Oraya başka bir şey koymam gerekseydi ne koyardım diye düşündüm. İşte bu soruyu şimdi biraz sonra birinize soracağım. Ama birinize. Şimdi biraz önce sorduğum soru, sevmediğiniz biriyle yolda karşılaştınız. Konuşmak da istemiyorsunuz, selam vermek bile istemiyorsunuz. Ne yapardınız? Sevgili Bedia demiş ki, sevmediğim biri olarak ikiye ayrılır. Ya ignore ederim, ya gıcık kaparım. Her davranışı batar, nefes alması bile sinir eder beni. İyi tamam, işte onunla yolda karşılaştın, ne yaparsın? Niye koydu, sana sorum bu. Ablam, soru sana, birinden veya bir yerden net cevap alamadığın zaman ne yaparsın? Güzel bir soru. Birinden net cevap alamadığım zaman. Hemen cevap vereyim. Yüreğimde yara var. Daha önce de aslında sizlerle şöyle bir cümleyi paylaştığımı hatırlıyorum. Her sorunun cevabı yoktur. Ve bence cevap alamadığınız bir soru varsa onunla kavga etmeyi bırakıp nasıl söylenir? Nasıl söylenir? Bak, cümleyi kuramadım. O cevapsızlıkla kavga etmeyi bırakmak aslında en doğru davranış diye düşünüyorum. Şimdi kendimi düşündüm. Birine soru sordum. Cevabını alamıyorum. Vallahi Bediacığım, ben umursamam. Çok net. Hiç kafaya takmam. Oysa ki zihin öyle, beyin yapımız şöyle. Cevapsız sorulara çok takılan bir beyin yapımız var. Bu insanın doğasında olan bir şey. Yani beyin tamamlamak istiyor. Ne olursa olsun tamamlamak istiyor. Yarım kalan hiçbir şeyi beynimiz kabul etmiyor aslında. Bu beynimizle ilgili. Ama zannediyorum ben o bölümü idare etmeyi öğrendim zaman içerisinde. Çünkü geçmiş dönemlerde çok takılıyordum. Yani bu soru mesela 30 sene önce, 40 sene önce karşıma çıksaydı bambaşka bir cevap verirdim. Ama bugün artık şunu öğrendim. Bir soruya cevap yoksa yoktur ya. Her sorunun cevabı olacak diye bir şey de yoktur. Onu kafaya takmak zaman kaybıdır. Ben, en azından ben öyle düşünüyorum. Bir de cevabını alamadıysam birkaç ihtimal gelir aklıma. Ne bileyim, kişinin sorduğum sorunun muhatabının yanlış kişi olduğunu düşünürüm mesela. Ne bileyim, yanlış zamanda sormuş olabileceğimi düşünürüm. Zaman yanlış olabilir. Belki de ben doğru soru soramamış olabilirim. Bir sarı saçı, okşar karar. Ve bir şey söyleyeyim mi? Çok net söylüyorum, hepinize söylüyorum. Her sorunun cevabı yok arkadaşlar. Bazı soruların cevabı yok. Ve bazı soruların cevabı yaşayarak öğreniliyor. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Bediye'nin sorusunda net cevap alamadığın zaman, net cevap. Cevap almışsın ama cevap böyle kıytırık bir cevap. Böyle geçiştirmiş ya da etrafından dolaşmış. Valla ben gerçek söylüyorum Bediye. Eğer bir de benim sorumun etrafından dolaşıldıysa, kıytırık cevaplar verildiyse, net cevap yoksa hiç uğraşmam. Hiç. Sevme yanarsın. Şimdi hangi sevmediğim kişi, ona göre birincisi ise yok gibi sayarım. Yani dur bakayım, ignore ettiğin kişi.
havadır benim için. İkinci sevmediğim tayfaya gelince gıcık kaptığımı belli ederim. Bakışlarımla, mimiklerimle yerim onu.

0: onu dövmek için bir yanlışını beklermiş. Yani o senden de beklediğim cevap zaten buydu. Yani sadece yolda karşılaşıyorsun. Yanlışını beklemene gerek yok. Anlık bir karşılaşmadan bahsediyorum. İçimdeki öfkeyi başka türlü atlatamam ben demişsin. Şiddet. Ay, plak karıştı. Ya benim zamanımda plaklar vardı çünkü. Böyle plaklar çizildiği zaman işte böyle sesler çıkarırdı. Şu anda ben de çizildim. Şiddet. Ben şiddete karşıyım arkadaş. Ama çok sinirlenirsem kafa göz girebilirim yani. Öyle de bir potansiyelim var. Yani ne yazık ki engelleyemediğim bir potansiyelim var. Ama o potansiyeli gösterebilmem için acayip derecede o raddeye gelmiş olmam lazım. Aman kimse görmesin. Gerçekten içimden başka bir şey çıkıyor. Özlem Ayral çıkıyor. Ve Esin'cim merhaba, hoş geldin. Buenos Aires mi diyorsun? Ne diyorsun? Dur bakayım. Vallahi İspanyolca yazıyor ama bir kahve gifi var. Hemen kahvemden bir yudum alayım. Soğumuştur ama. Efendim, şöyle bir devam ediyorum. Sevgili Bedia, en son cümleni çok beğendim, sevdim. Mantığıma yattı. Vallahi neydi en son cümlen Bedia? Bir yazar mısın? Vallahi yaz bakayım hangisi. Şimdi efendim, sevgili Nazlı bizlerle birlikte. Elaziz'e buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Canım benim, hoş geldin. Canım Özlem'im, merhaba. Elazığ'dan kucaklar dolusu sevgiler, selamlar, öpücükler yolluyorum. Güzel papatyam, kolay gelsin demişsin. Çok teşekkür ediyorum, çok öpüyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. Şimdi mesajlarımıza tek tek bakacağım ama burada bir sesli mesajımız var. Arda, sorunu unutturma bana, tamam mı? Böyle biraz karışık gidiyorum şu anda. Şöyle bir müziğimize dur diyelim. Sevgili Ispartalı Ayşe, dur bakayım ne demiş. Soru sormuştuk, sorumuza cevap vermiş olma ihtimali çok yüksek.
1: Selamlar ablacığım.
0: Merhaba.
1: Sorduğum soruya cevap vereceğim. Bir arkadaşım beni bir konuda hani huyumu eleştirirse, işte sen şöylesin böylesin diye benimle konuşursa, onun konuşma şekline göre değerlendirme yaparım. Eğer beni sert bir şekilde eleştirip şikayet ediyorsa, bir onun arkadaşımla görüşüp görüşmemeyi bir düşünürüm. Ama güzel bir şekilde işte şöyle yapıyorsun, işte şöylesin Üslup derse, ya tamam hatamı düzelteceğim falan diye konuşmayı tercih ederim. Yani beraber ne demişler? Konuşa konuşa insanlar. Diğeri neydi ya?
0: Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır. Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır. Yani aklıma gelenler bunlar. Burada çok güzel bir şey var, bir yaklaşım var. Hep söylediğim bir şey var sevgili yol arkadaşlarım. Şartlar ne olursa olsun, karşınızdaki insanın hatalı olduğunu görürsünüz. O göremeyebilir. Çünkü bizim inancımızda ya da bizim düşünce sistemimizde ya da benimkinde diyeyim, istişare diye bir şey var, değil mi? Bazen kendi yaptıklarımızı, kendi eylediklerimizi göremeyebiliyoruz ama karşımızdaki insanlar onları daha iyi görüyorlar, daha iyi değerlendiriyorlar. Tabii burada mesela Ayşe'nin cevabı çok güzeldi. Birisi size sizinle ilgili gördüğü yanlışlarınızı anlatıyor. Birisi de anlatıyor. İki kişi aynı şeylerden bahsediyor ama birisi döver gibi anlatıyor. Ne bileyim, bir de dalga geçiyor üzerine. Aman sen de ne acayipsin. İşte durmadan şöyle şöylesin. Dalga geçer gibi. Birisi de bak arkadaşım, sen böyle yapıyorsun ama bu yaptıklarından sonra şöyle sonuçlara ulaşabilirsin. Yani üslup çok önemli. Benim açımdan çok önemli. Ben keskin, sivri, atarlı, tutarlı, böyle tavrına çok sıcak bir kadın değilim. O yüzden de işte birinin hatasını söylerken söyleme şekliniz önemli. Ayşe, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir cevaptı. Bir sesli mesajımız daha var.
1: Bir de şunu söyleyeyim. Bir arkadaşım gerçekten gelsin yüzüme söylesin. Ayşe sen kıskançsın. Ayşe sen şöylesin. Abi yüzüme konuşun ya. Arkamdan konuşmayın
0: evet.
1: Ya.
0: Evet, bir de böyle bir şey var. Şimdi ama yüzüne söyleyemediğini arkadan daha rahat söylediği için Belki de arkadan konuşmalar çok fazla ya da yüzüne söyleme şeklini belki belirleyemiyor. Yani o üslubu tutturamıyor. Bir de gerçekten bu böyle yaşadıkça, insanın başına geldikçe daha doğru anlıyor ve algılıyor. Bilmiyorum, daha önce mesela benim de karşı tarafı uyarırken çok farklı üsluplarım vardı arkadaşlar. Bu kadar sakin değildim. Bu kadar sessiz değildim bir zamanlar. Evet, hemen Arda'nın sorusuna geçeyim çünkü o şu anda varması gereken hedefe varmak üzere. Efendim, çok da güzel bir soru. O zaman soruyorum, bu düzen sana algoritmayı kendin yazabilmen için fırsat verseydi, nasıl bir algoritma yazardın? Yazdığın algoritmada kendine ne kadar pay çıkarırdın? Öne çıkan özelliği ne olurdu? Şimdi böyle bir algoritmayı kendi kendime yazıyorum zaten. Herkes kendi algoritmasını yazamıyor mu diye düşündüm. Çünkü mesela benim kendime ait bir algoritmam var. Sabah uyandığım an itibariyle algoritmam çok bellidir. Bir kere hemen böyle bir bol bol su içmek algoritmamın birinci parçası. İkincisi hemen kahvemi koyup bahçeye fırlamak. Bahçede biraz telefonla uğraşmak ve mutlaka her sabah olmasa da birçok sabah mutlaka en az 10 sayfa kitap okumak. Sonra zaten içeri girip işte yayın hazırlığı, eğer video hazırlayacaksan video hazırlığı falan filan. Yayından çıktıktan sonraki algoritmam da belli. Ama işte bu algoritmayı yaparken bazen değiştirebiliyorsunuz algoritmayı. Çay örneğinde de verdim. Mesela bugün algoritmamda şöyle bir değişiklik var. Dünden bunu belirlemiş durumdayım inşallah. Programdan sonra çok sevdiğim bir kardeşimle buluşacağım. Bir yerlere gideceğiz, bir şeyler içeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Dolayısıyla algoritma sizin düzeniniz. Sistemin bir parçası olmak çok ayrı bir şey. Bu hayatın algoritmasından ziyade kişisel algoritmanız. Benim kişisel algoritmam her zaman ön plandadır. Sistem neyi getirirse getirsin, sistem neyi dayatırsa dayatsın, ben kendi algoritmam üzerinden yürürüm. O algoritmayı uygularım. Yani patron benim. Sevgili Ardacığım, öyle.

0: Evet, ben de sana sorunu sorayım. İşte son 10 senede hayatında en büyük eksiklik nedir ve bu eksikliği tamamlamak için neler yapıyorsun? Şimdi ben ayakkabı dedim ya. Bir senedir bende de başladı ayakkabı hastalığı. Sorma kaç tane ayakkabı aldığımı. Erdatlı babacığım, çok kötü bir hastalık. Hemen vazgeç. Beyaz çoraba ben de gıcığım gözükürse. Aa, iyi. Benim gibi düşünen biri var. Çok sevindim ya. Valla işte senin kızın olduğum nereden belli? Valla ne yolumu değiştiririm ne de gülümserim. Şerife'den gelmiş cevap. İşte sevmediğin, muhatap olmak istemediğin biriyle bir yolda karşılaştığında ne yaparsın? Sorusunun cevabı ne yolumu değiştiririm ne de gülümserim. Dimdik yürür giderim. Topuklu ayakkabımın sesi kalsın kuşağında. Kursağında olabilir yani. Abla Eymen'i alacağım, arkadaşa gideceğim kahve içmeye. Sakın bitirme. Yok, daha kahvem var. Hadi bir an önce içelim kahveleri. Bu arada Fırtına Mehmet'ten, aa ne güzel bir fotoğraf. Ya harikasınız. Kirazlara bak sen. Maşallah, vallahi çok güzel. Ürün bayağı bereketli. Bu Abdullah değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Ay bir de diyormuş ki Fırtına Mehmet, o benim ya. Benim bir de böyle bir hafıza kaybım vardır arkadaşlar. Valla aklımda çok tutamıyorum bazı şeyleri ya. Şimdi efendim, burada bir kısacık bir sesli mesajımız var. Evet Suatçım, söz sende.
1: Özlem abla, sana bir soru. Geçmişe mi gitmek isterdin yoksa geleceğe mi gitmek isterdin?
0: Güzel bir soru. Hep böyle düşündüğümüz bir soru değil mi? Civciv mi yumurtadan çıktı, yumurta mı civcivden çıktı? Yani eğer şöyle söyleyeyim Suat, hemen cevap vereyim. Eğer değiştirebileceksen bazı şeyleri geçmiş. Ama değiştiremeyeceksen tabii ki gelecek. Ama geleceğe gidersem de çok riskli. Ben çünkü kaç yaşındayım? Geleceğe gitmek istemiyorum tabii ki. Yok, hayır canım. Geleceğe gitmek istemiyorum yaşımdan dolayı. Şöyle 30'lu yaşlarda falan olsa, yok 20'li yaşlarda. Ay hayır tabii ki. Ay çok zor bir soru. Arada kaldım, sanki Araf'tayım. Yok, ben bugün de kalsam olmaz mı? Suat çünkü çok derler ya, yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Şimdi düşünüyorum geldiğim yaş, geleceğe gitsem çok az zamanım kalacak zaten.

üzeresin ve o anda tam bırakmak istemediğini düşündün. Hangi karar seni vazgeçirtirdi? Huhu, soruya gelsen. Elinle bir şey tutuyorsun. Yani bu herhangi bir şey olabilir. Diyelim ki bir sevdiceğim var. Bak, hiç olmayacak bir şey ama hadi öyle düşünelim. Tam bırakmak üzeresin. Evet. O anda tam bırakmak istemediğini düşündün. Tam böyle bırakıyorsun. Yok ya, ben ondan vazgeçemem. Ay, o benim her şeyim diyorum. Hangi karar seni vazgeçirtirdi? Hiçbir karar beni vazgeçirtmezdi, bırakırdım. Tak diye bırakırdım. Çok mu kötüyüm ben ya? Ben kötü müyüm ya? Kendimi çok kötü hissettim. Bırakırdım ya. Abi bırakırdım kesin. Ne oraya kadar gelmişim. Onun için bir sürü sebep vardır çünkü. Yani beni o noktaya getirmesi bir insanın çok zordur. Mesela sevdiğim şeylerden kolay kolay vazgeçmem. Hatta bu konuda çok inatçıyımdır. Eğer o noktaya getirdiyse beni, yani artık o elimden bırakma noktasına getirdiyse, kim bilir bana neler yaptı. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Kesinlikle bırakırdım Tamer. Kesinlikle bırakırdım.

Tamer, bu soruyu sana sorasım geldi. İnsanları değiştirmeye çalışmayın, onları olduğu gibi reddedin. Machiavelli böyle söylemiş. Sence doğru mu? Yani kafana yatmayan özellikleri olan insanları değiştirmeye çalışmazsan onları reddetmek mi gerekiyor? Ne dersin? Yani bu cümleye bir yorum yapmanı istiyorum. Merak ediyorum. Sen ne düşünürdün? Çünkü gerçekten insanları reddetmek diye bir şey bilmiyorum da benim kafamı karıştırdı. Bakalım Tamer ne diyecek? Şimdi bazen bazı soruları soruyorsunuz. Beni de iyi tanıdığınız için hop diye cevabını veriyorsunuz. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum size. Yalçın Emine. Bir günlüğüne biri olabilir.

bilsen kim olmayı seçerdin? Sormuş soruyu, sonra benim yerime şöyle bir cevap vermiş. Cevabını tahmin edebiliyorum. Eminim kimseyi seçmezsin. Kendinle kalırsın. %1 milyon. Ya size ne kadar doğru gelir bilmiyorum. Kafanıza ne kadar yatar ya da kalbinize ne kadar samimi bir esinti şeklinde ulaşır bilmiyorum. Ama çok net bir şey söyleyeceğim. Bu hayatta önce beni yaradanı, sonra kendimi çok seviyorum. En çok sevdiğim. Yani çünkü eğer kendimi sağlıklı sevmeyi başarabilirsem herkese o sağlığı dağıtabileceğime inanıyorum. Çünkü bir sürü insana bakıyorum, kendini sevmiyor, kendinle barışık değil ve çevresiyle de problemli. Dolayısıyla ben kendimi çok seviyorum ve kimsenin yerine geçmek istemem. Kimse olmak istemem. Yine Özlem Ayral olmak isterim. Mesela şöyle bir soru sorsaydı bana, bir daha dünyaya gelme şansın olsaydı ve sana bir hak verilseydi, kim olmak isterdin ya da yine Özlem Ayral mı olmak isterdin? Aynen, aynen yaşadıklarım dahil %100 hiç değişmeden, hiç değiştirmeden.

Ve üstelik biraz iddialı olacak çok da kötü huylarım var arkadaşlar. Gerçekten hiç sevmediğim huylarım var. Onları bile değiştirmezdim. Bazen çok aksi, nalet, böyle çok kötü biri olabiliyorum. Olmam gerekiyor çünkü. Olmam gerektiği için. Getirmeyin beni o hale diyorum muhataplarıma. Bir gece hava güzel oturuyoruz. Bunu kendime de sordum. Fikir aynı, ben de kendimi seçiyorum demiş Yalçın Emine. Vallahi ne tesadüf, ben de kendimi çok seviyorum. Öyle.

Evet Allah'ım, sanki beni anlatıyorsun. Benim de kötü huylarım çok ama yine de ben beni çok seviyorum demişsin ya. Yalçın Emine, evet ya. Evet, şimdi sorumu soruyorum.

zamanlarda, özellikle son günlerde en çok neyin hayalini kuruyorsun? Böyle biraz detaylı cevap istiyorum ama. Böyle detaylı detaylı. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin arkadaşlar. Bir de biraz önce Taner'e bir cümlenin ne anlama geldiğini falan sordum. Gerçekten ben işin içinden çıkamadım Machiavelli'nin o cümlesine karşılık. Karşıma şöyle bir şey çıktı sonra. Allah'tan çıktı. Allah'tan. Kafam karışık bir türlü. Ne demek insanları değiştiremiyorsan reddet falan. Sonra şöyle bir şey çıktı karşıma. İmam Rabbani demiş ki, ey gönül, derdin insanlardan değil, insanlardan beklediğindendir. Bir anda başıma bir böyle kocaman bir taş düştü, tamam mı? Allah'ım dedim. Çok güzel değil mi Allah aşkına? Ey gönül, derdin insanlardan değil, insanlardan beklediğindendir.

Evet, net cevap alamazsam hiç oralı olmam tarzında bir şey dedim. Evet ya. Yani ben kıvırıyorsa, üstü kapalı kapalı şeyler, sorduğum soruya böyle kıvırık kıvırık beni geçiştiren, özellikle geçiştirilmeyi hiç sevmem, böyle cevaplar veriyorsa yok. Eyvallah. Herkes kendi yolunu arkadaş. Yani net olmaya tenezzül göstermiyorsa hiç neydi, ne demek istedi, ne olacak diye düşünmeye bile zaman kaybı Bediacığım. Bizim için zaman çok kıymetli, çok kıymetli. Evet, şimdi bir de şöyle bir şey var. Hadi bunu da sizlerle paylaşayım. Birine kendimizi ifade ediyoruz. Güzelce anlatıyoruz. Tane tane, tene tene. Tane tane anlatıyoruz. Bakıyoruz anlamıyor, bir daha anlatıyoruz. Detaylı, alttan alarak, üstten çıkarak. Ama bir türlü anlamıyor. Bir türlü anlamıyor. Bu soru çok aslında, bu sorun birçoğunuzun yaşadığı bir sorun, farkındayım. Yanlış yerlerdesiniz. Vallahi yanlış yerlerdesiniz. Bir insana bir şeyi bir kere anlatın. İkinciyi bile anlatmayın. Anlamıyorsa ondan sonrası zaman kaybı. Birinci de anlamıyorsa ikincide de anlamayacak. Üçüncü de hiç anlamayacak. Ve siz açıklama yapmaya başladığınız an bir şeye ikna etmek zorunda değilsiniz ki kimseyi ya. Hiç kimseyi bir şeye ikna etmek zorunda değilsiniz. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Siz yeter ki düzgün anlatın. Bir defa anlatın, tam anlatın. Ama üslubunuz düzgün olsun. Anlatmak istediklerinizi güzel ifade edin. Anlamıyorsa kendi bilir. Anlayana davul zurna. Neydi, öyle bir söz vardı. Anlayana davul zurna, anlamayana sivrisinek. Öyle bir söz vardı.

0: Saate bak sen. Saate bak saate. Aa, daha çok güzel şarkılarım vardı. Tüy. Neyse, şöyle hemen mesajlarınızla devam edelim.
1: Ablacığım, şimdi ben
0: Efendim?
1: çalışıyorum. Algoritma dedin de ben şu an çalışıyorum. Enerjimin %90'ı çalışarak geçti bugün. Sonra alışveriş yapacağım vesaire, yemek hazırlayacağım. Akşam da spora gitmek istiyorum ama çok istiyorum. Ama akşam da vücudum buna el vermiyor. Enerjim %10'larda yani. Bu durumda hangisi işleve giriyor? Yani ben vücudumu mu dinlemiş oluyorum, algoritmayı dinlememiş oluyorum, değil mi?
0: Ya algoritmayı değiştirebilirsin. Vur kafayı yat, istirahat et ya. Ne işin var? Ben bir de böyle sağlıksız şeyleri öneren bir programcıyım. Ya yorulmuşsun, bitmişsin, ölmüşsün zaten, hava sıcak, bir de alışveriş oydu buydu. Eve gideceksin, hadi giyin, bir de spor salonu. Yok abi, bana göre değil.

0: Suat, söz sende.
1: Abla, bir süper gücün olsaydı görünmek mi olmak, görünmez mi olmak isterdin, yoksa uçmak mı isterdin? Abla, bir süper gücün olsaydı görünmek mi olmak, görünmez mi olmak isterdin, yoksa uçmak mı isterdin?
0: Uçmak. Görünmez olmak istemem çünkü hakkımda söylenen her şeyi duyacağım. Duyduklarım da hoşuma gitmeyebilir. Bir de her şeyi duymak istemiyorum zaten. Her şeyi görmek de istemiyorum. Şimdi düşünsenize görünmez olacaksınız, her şeyi göreceksiniz. Onlar sizi görmedikleri için gayet rahatlar. Görmek istemediklerinizi bile göreceksiniz. Yok, benlik değil.
2: Ben oraya adım adım.
0: Ömer Seyfettin'in Yüksek Ökçeler diye bir hikayesi var. Bilenler var mı aranızda? Daha önce programlarda anlatmışımdır. Anlatmadıysam bugüne yetişmez arkadaşlar. Bana hatırlatın, Ömer Seyfettin'in Yüksek Ökçeler hikayesini sizlerle paylaşayım. Merak edenler Ömer Seyfettin Yüksek Ökçeler ulaşsınlar, okusunlar, ne demek istediğimi anlayacaklar. Kesinlikle uçmak isterdim ya, dünyayı gezerdim. Bedava. Bedava.
2: Çabuk geçti çocukluğum, özlüyorum. Sesini duysam bile yeter. Ya kendin gel ya da bir selam gönder.
0: Şerife. Arkadaşlar seni dinliyoruz. Gülo, afiyet olsun hepimize, kahveler. Benimki buz gibi oldu ama ayırdım yani. Hadi arkadaşına da selam söyle. Güzel muhabbetleriniz olsun. Programdan sonra beni konuşmayın. Sakın ha.
2: Yaralar benim, adının geçtiği bir film. Tutulur hemen, tutulur inan.
0: Çarşambalı Muro, hoş geldin. Selamlar, şimdi açtım radyoyu. Konu neydi? İyi yayınlar. Tatile gitmeyi hayal ediyormuş. Birinize sordum son zamanlarda neyi hayal ediyorsun diye. Yalçın Emine'ye o soruya cevap vermiş. Tatile gitmek.
2: Özlüyorum.
0: Bugün soru cevap oynadık. Ama artık gidiyorum, Çarşambalı Muro. Siz bana soru sordunuz, ben size sordum. Çok da eğlendik. İyi ki geldin, iyi ki iyi ki yazdın. Reddettim gitti. Allah, Machiavelli'ye katılıyorsun yani. İnsanları değiştirmeye çalışmayın, reddedin. Yani katılıyorsun buna. Allah Allah. Tamer katılmış. Machiavelli gibi düşünüyor. Ve işte benim algoritmam demiş, algoritmasını paylaşmış. Bahçe, bahçe. Domates mi bunlar? Bunlar domates. Çünkü sırıkları var. Aha, benim algoritma demişsin de domates mi, merak ettim. Hemen yazar mısın? Bak gidiyorum, çabuk ol.
2: Seni sevmek.
0: Ya Emine Sultan, çiçeklerine bayıldım. Kahven harika. Yarısını içmişsin. Herkese afiyet olsun demişsin. Ömürlük hatırlarımız olsun. Emine Sultan.

Valla son birkaç gündür o kadar sıcak ve ben çok yoğunum. Hayal kurmaya vaktim olmadı. Yapmayın böyle şeyler. Her gün kurun hayallerinizi. Ama milli takımımızın finale gitmesini hayal etmiştim. Hiç sorma ya. Büyük hayal kırıklığı. Onu hatırladım. Maalesef bu hayalim de suya düştü, olmadı. Olsun, vardır bir hikmeti ya. Vardır bir mesaj. Olsun. Onlar oraya gittiler ya. Türk bayrağını oraya götürdüler ya. Ondan dolayı bile mutluyum. Bu da fakir tesellisi. Ben hayal kurmayayım olmuyor ama su akar yolunu bulur diyorum. Ya işte hayal kurarken de bir yanlış yapıyoruz, o yüzden olmuyor. Ben bütün hayallerime ulaştım mesela. Ne hayal kurduysam hepsi oldu. Nasıl mı? İlerleyen zamanda konuşuruz. Valla ben de uçmak isterdim. Uçak bileti ödemekten kurtulurdum. Çok pahalı, gerçekten de öyle. Şimdi domatesmiş bak Tamer'in algoritması. Şöyle bir bakıyorum. Bu arada dondurma var. Ayşe'nin elinde ispartalı Ayşe. Algoritman dondurma ye diyor dedi. Evet ye dondurmanın. Aa bende de var dondurma. Yayından sonra çıkacağım ama. Neyse akşam o algoritmayı ben de uygulayabilirim. Anlayana saz, anlamayana davul zurna azdı galiba. Evet evet Bedia, öyleydi gerçekten. Bazı atasözlerini tam hatırlayamıyorum. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Ha böyle miydi? Evet şimdi oldu. Abla bence görünmez ol. Öyle uç, sonra hop nereye uçuyorsun? Vizen nerede demesinler. Ya uçarken vizeyi kim soracak? Havalardasın. Yok ben görünmez olmak istemem. Yetmiyor ki. Görmek istemediğim şeyleri görmek istemiyorum. Benim demek. Biraz düşün. Hata nerede? Biraz... Ve Raşit merhaba ve görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet hayat da böyle değil mi zaten? Bir hoşça kalla. Bir hoş geldin arasında yaşanmıyor mu? Bir merhabayla bir hoşça kal arasında yaşanıyor. Gerçekten. Hayat da böyle Raşit. At aklından aşkımı unut beni. Çok istedim. Evet Fırtına Mehmet şimdi oldu. Seni tanımamak mümkün değil ya. Çok şey farklı bir ne denir ona ya, fiziksel. Herkesten ayrılabilecek özelliklerim var çünkü. Bu arada kiraz ağaçlarının üzerindeler. Vallahi öyleler. Ne diyeyim? Çok güzel. Erdal'da babamdan bir takım fotoğraflar gelmiş. Bir takım fotoğraflar. O bir takım fotoğrafların içerisinde. Neydi ismi? Biz de yorulduk alışverişe, dondurmacıya oturduk. Oturun yiyin dondurmalarınızı. Benim yerime de yiyin. Bu teyzemin adı neydi? Teyzeciğimin adı. Ay çok tatlı. Maşallah size. Dondurmalara bak sen. Aa, çok güzel görünüyor. Ben de dondurma yiyeceğim arkadaşlar. Hava sahasından haberin yok Ellam. Hava sahasından haberim var tabii ki. Hava sahası mı var? Öyle bir şey mi var? Ya ben uçarken hava sahasını kim takar ya? Ben daha yükseklere uçarım. Hava sahasından daha irtifa olarak daha yükseklere uçarım. Beni yakalayamazlar. O hava sahasına girmem ben ya. Şengülcüm, iyi ki varsın demişsin. Teşekkür ederim o güller için. Ve efendim bütün mesajları okudun mu? Okumadığım mesaj var mı arkadaşlar? Hemen yazın ya da sonsuza kadar susun. Ya yine yeniden görüşebilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Aynı saatte görüşelim tamam mı? Yarın ne günlerden? Çarşamba. Bilgi günü. Wow dedirten bilgi gününü yarın hep birlikte yaşayacağız. Bakalım neler neler öğreneceğiz. Akşamdan çalışın dersinize. Lütfen wow dedirten bilgilere ulaşın. Yarın sizlerden çok iyi bir performans bekliyorum. Ve 22. Viyana'da her gün söylediğim, gidin dediğim ama gitmediğiniz ya da gittiğiniz benim haberim olmayan bir sponsorumuz var. Nova Süpermarket. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili, güzel bir gün, günler ve yaşam diliyorum. Çok işleri olsun. Bizi hiç bırakmasınlar, keyfe kederle hep var olsunlar. Ve hemen pindirinksimden de bir yudum alayım.
Biraz ılımış ama olsun, yine de güzel. %100 yerli içeceğimiz İstanbul Ayaz Ağa'da üretilen ve bugün Avrupa'da birçok ülkede raflarda yerini alan içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Ve Viyana'yı Pindrinks'e buluşturan radyoma çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. Radyomuz iyi ki var. Ama sizler de iyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Hem eğlendik hem düşündük. Biraz kafanızda bir şeyler oluşmuştur diye tahmin ediyorum. En azından öyle olduğuna inanmak istiyorum. Ablam sonra yine görüşüyoruz. Yine görün. Ha, sonra yine görünüyorsun. Yine görün zaten. Görün. Düşünsene, bana geliyorsun, kapıyı çalıyorsun ama ben seni göremiyorum. Ruhsal problemim var zannediyorum. Ben de istemem görünmez olmanı. İşte böyle bedihan, görünmez olup da ne yapacağım ya? Siz beni görmeyeceksiniz, ben sizi göreceğim. Ben size sarılacağım ama siz neyin sarıldığını anlamayacaksınız. Yok, hayır. Ben kesinlikle uçmak istiyorum. Hava sahasının dışına çıkarım ben, sen merak etme. Ve öpücükler sana demiş Yalçın Emine. Ben de seni çok öpüyorum. Görüşmek üzere inşallah. Harika bir programdı ablam. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Yani Ispartalı Ayşe diyorum ki, sen algoritmanı akşam istirahatten yana kullan. Aynı zamanda bedenine iyilik yapmış olacaksın. Ve bakayım burada ne var. Merhaba Özlem Hanım. Ben gülmekten öldüm. Sizi de güldüreyim dedim. Kusura bakmayın rahatsız ettiğim için. Herkese selam olsun. Kusurluk bir şey yok. Dur bir dakika, bakacağım. Dur bakayım. Şu müziği bir durduralım. Bakayım. Sesi de açalım. Ya tabii siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum ve gülüyorum. İşte 1-0 öndeyim sizden. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Murat, çok teşekkür ederim ya. Çok iyi geldi.

Evet, merak etmeyin, bundan böyle her şey bitmeyecek. Yarın yeniden başlayacağız. Üstelik yeni bir güne başlayacağız. Ve sonra siz başlayacaksınız, ben ayrı başlayacağım. Sonra Kavşak'ta buluşacağız. Viyana FM Kavşağı'nda. İyi ki varsın ya sevgili Zuhal, ediyorum ki sen de iyi ki varsın. Allah kolaylık versin sana. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Şu şarkıyla veda etmek istiyorum. Veda kelimesini kullandım ilk defa. Mola diyoruz yahu.

Evet, bu çalışmayla aranızdan ayrılacağım. Soner Arıca'nın unutulmaz eseri Göz Bebeğimsin radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Yarın görüşelim, tamam mı? Hepinize en güvenli makamı Allah'a emanet ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın ama lütfen sevgiyle kalın ve kendinize iyilik yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.

0: Viyanev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Formula 1 coşkusu başlıyor. Steiermark eyaletindeki Spielberg kasabası bu hafta sonu gerçekleştirilecek Formula 1 Avusturya Grand Prix'si için hazırlıklarını tamamladı. Dünyanın dört bir yanından gelecek o binlerce motor sporları tutkunu öncesinde Red Bull Ring çevresindeki kamp alanlarını neredeyse tamamı dolarken en büyük ilgiyi yine Hollandalı ve Alman taraftarlar gösterdi. Fast food restoranında sürpriz doğum. Hastaneye yetişemeyen hamile bir kadın doğumunu bir fast food restoranında gerçekleştirdi. Sivilçet'ten hastaneye giderken sancıları artan kadın bir fast food restoranında Emilia adını verdiği kız bebeğini dünyaya getirdi. Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. 500 mahkum erken tahliye edilecek. Avusturya cezaevlerinde doluluk oranının %8'i aşması üzerine hükümet yaklaşık 500 mahkumun erken tahliyesini içeren tartışmalı bir plan hazırladı. Adalet Bakanlığı uygulamanın yalnızca iyi hal gösteren ve risk taşımayan mahkumları kapsayacağını açıkladı. Cinsel suçlar, terör ve ağır şiddet suçları ise kapsam dışında bırakılacak. Planın cezaevlerindeki doluluk oranını yaklaşık %5,5 azaltması bekleniyor. Mangal buluşmasına yıldırım düştü. Yukarı Avusturya eyaletinin Lohan AMC bölgesinde fırtına sırasında müstakil bir eve yıldırım düştü. Terasta mangal buluşması yapan bir grup insanın bulunduğu sırada meydana gelen olayda çatı parçaları etrafa savruldu ve dumanlar yükseldi. Hayati tehlikesi bulunmayan 4 kişi hafif yaralanırken toplam 7 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yatakta unutulan sigara can aldı. Kerten eyaletinin Edmond kasabasındaki bir apartman dairesinde meydana gelen yangında 71 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. İlk incelemelere göre talihsiz kadının yatağında sigara içerken uyuyakalması sonucu başlayan yangına itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen can kaybının önüne geçilemedi. Olayda dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Türk kuyumcunun dükkanına araçla girdiler. Tirol eyaletinin Innsbruck şehrinde yaşanan soygunda maskeli 3 kişi bir Türk kuyumcunun dükkanına araçla girerek kilolarca altını alarak kaçtı. Saniyeler içinde vitrindeki değerli mücevherleri çalan şüpheliler aynı araçla hızla olay yerinden kaçtı. Avusturya'da araç muayene kuralları değişiyor. Avusturya'da araç muayenesi kurallarında yeni düzenleme planlanıyor. Yeni taslağa göre 4 aylık gecikme toleransının kaldırılması planlanıyor. Yeni araçlarda ilk muayene 4 yıl sonra, ardından 2 yılda bir yapılacak. 10 yaşından sonra tekrar yıllık sisteme geçilecek. Ayrıca erken muayene hakkı 4 ay öncesinden yapılabilecek. Düzenlemenin 2027 yılı başında yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Aşırı hız 2 can aldı. Salzburg eyaletinde meydana gelen feci trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarına göre aşırı hızla ilerleyen bir otomobil seyir halindeki bir motosiklete şiddetle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kadın yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 21 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Avusturya Dünya Şampiyonu'na direnemedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken Avusturya milli takımı ikinci grup maçında son dünya şampiyonu Arjantin'e 2-0 mağlup oldu. Dallas'ta oynanan karşılaşmada Arjantin Messi'nin 38. ve 90+5. dakikalarda attığı 2 golle sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Avusturya gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Bilmiyor bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan cebimde yok bilet param. Gözlerim emreniyor bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir dersek kendi kendine

yüzden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söküttüm intiharı.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Güzel bir salı akşamında Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz programımıza. Viyana FM'de Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla bu güzel akşamda sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok güzel, keyifli bir şarkıyla başlattık programımızı sevgili dinleyicilerim. Kimden geldi az önce şarkımız? Kimden geldi? Dinleyenler biliyorlar. Dinlemeyenler kaçırdılar. Şimdi Seda Sayan ve Tantaşçı Kızılca Şerbet'le devam edeceğiz. Açılışı kimle yaptık? İdo'yla yaptık. İdo, Allah Allah, bu nasıl sevmek dedik. Güzel bir şarkının ardından yine güzel bir şarkı benim seçimimle gelsin ve bu dakika itibariyle artık sizlerin isteklerini bekliyorum o güzel mesajlarınızla birlikte. Yapmanız gereken +43 660 130 1979'dan istek ve mesajlarınızla programa katılmak. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla güzel bir iki saati paylaşacağımızı ümit ediyorum. Çalışanlarınız vardır, kolaylıklar. Esnaflarımız vardır, bol kazançlar. Yolda olanlar vardır, iyi yolculuklar. Evde olanlar vardır, onlara da iyi istirahatler ve iyi eğlenceler diliyorum. Eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresi Viyana FM'de Akif Özcan'a devam ediyoruz. Haydi bakalım.

Yine çok güzel bir çalışma. Radyonuzda sizlerle oldu efendim. Fel, Fena ve Tekir. Viyana FM'de Akif Özcanlı'ydı. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Güzel mesajlarınız gelmeye başladı. Çok teşekkürler Ahmet. İyi akşamlar abicim, Graz'dan sevgiler. Yine harika başladın programa demiş. Emre Kaya'dan Ayna şarkısına da yer verirsen sevinirim diyor. Az sonra gelecek güzel kardeşim, selam sevgiler. Zeynep Yücel, müdürüm güzel akşamlar herkese diyor. Hoş geldin, biz de sana güzel bir akşam diliyoruz sevgili Zeynep, sağ olasın. Evet, Salzburg'a sevgilerimizi gönderelim. Selvi Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar Akif Bey demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Aşiyan şarkısını istemiş bizlerden. Tabii ki Afra ve Sefo düetiydi yanılmıyorsam, değil mi? Evet, onu da alacağım listeye. Öncesinde bir Emre Kaya isteği vardı ya. Onu çalalım, ardından Afra, Sefo, Aşiyan şarkısına da kulak vereceğiz. Ama öncesinde Derya Ulu'yla devam edecek program. Bugün bisikletle değil otobüs yolculuğu eşliğinde selamlar diyor sevgili Melda. Gönlümden geçen şarkıda Funda Arar'dan Bana Bir Gülümseme ısmarla demiş. O zaman iyi yolculuklar dileyelim sevgili Melda'ya da ve istediği Funda Arar şarkısını da listeye dahil edelim. Şimdi

0: fazla.
1: Akif Özcan.
2: Akif Özcan.
3: Programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yine keyifli bir şarkıydı Emre Kaya ve sizlerin isteklerinden bir tanesine yer verdik. Ayna isimli şarkısıyla kulaklarınızda oldu. Şimdi de Afra ve Sefo Aşiyan yine sizlerden gelen isteklerden bir tanesini dinleyeceğiz. Ardından yine bir istek. Melda istemişti. Funda Arar'dan Bana Bir Gülümseme Ismarla demiş. Ve biz de bu şarkıyı da hazırladık. Bu şarkıdan sonra Afra ve Sefo düetinden sonra yer vereceğiz. Bu arada demiş ki Zeynom ben geliyorum gerisini İstanbul düşünsün diyor. Allah Allah. Melda geliyormuş Zeyno. Hadi gözün aydın. Devam. İyi akşamlar.

Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız sevgili dinleyiciler. Artı 43 660 130 1979'dan o güzel istek ve mesajlarınıza tabii ki sizleri de bekliyoruz. Sevgili Melda'nın isteği bana bir gülümseme ısmarlayla Viyana FM'de programımız devam ediyor. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla sizlerleyiz. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Beşiktaşlı Murat kolay gelsin diyor. Çok teşekkürler, sevgiler.

Özcan. Latif Özcan. Yine çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık efendim. Burcu Güneş, neresindeyiz aşkın söyle dedi. Şimdi Ersay Üner, Sana Mı Yanayım isimli güzel şarkısıyla kulaklarınızda olacak. Viyana FM burası. Eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresinde. Akif Özcan hafta içi her akşam olduğu gibi mikrofonda. Güzel bir salı akşamında salıyı tabiri caizse sallamaya. Hep birlikte devam ediyoruz. Hepinize iyi eğlenceler dilerken Pindrinks ve Mega Gastro'ya da katkıları için çok çok teşekkürler. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takiplerinizi bekliyoruz. Birazdan şöyle gündeme de bir göz atalım. Bakalım Viyana'da, Avusturya'da neler oluyor? Az sonra sizi bilgilendirelim. Siz de daha fazla detay için sitemizi ve Instagram adresimizi bir

Viyana FM'desiniz. Yine çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık sevgili dinleyicilerim. Akif Özcan devam ediyor Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla. Birazdan yine tabii çok güzel şarkılarımız olacak. Ama öncesinde az önce de söylediğim gibi Viyana FM Instagram adresimize şöyle bir uzanacağız. Bakalım bugün neler paylaşılmış efendim. Siz de merak ediyorsanız mutlaka Instagram'da Viyana FM'i takip edin. Ardından da ara ara ziyaret edin. Hem müzik hem Viyana'dan haberleri buradan takip ediniz efendim. Evet, hemen şöyle bir bakalım. Entegrasyonda daha katı kurallar uygulanacakmış efendim. Avusturya hükümeti göçmenlere yönelik entegrasyon kurallarını sıkılaştırmaya hazırlanıyormuş. Dil ve uyum kurslarına katılım yakından takip edilecekmiş. Mazeretsiz devamsızlık yapanlara ise yaptırımlar uygulanacakmış değerli dinleyicilerimiz. Bir başka haber, vergi kaçakçılığına karşı yeni önlemlerin alınması ile ilgili. Avusturya Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni bir denetim paketi hayata geçiriyor. Denetim ekipleri güçlendirilecek, kayıt dışı gelirler daha sıkı takip edilecek ve şirket devirleriyle KDV borçları daha kapsamlı incelenecek. Hükümet 2029 yılına kadar 1,4 milyar euro ek gelir elde etmeyi hedefliyormuş. Geçelim bir başka habere. Ukrayna plakalı araçlar artık vergi ödeyecekmiş efendim. Avusturya'da Ukrayna plakalı araçlara tanınan vergi ve teknik muayene muafiyetleri sona erdiriliyor. Mevcut araçların en geç 1 Temmuz 2027'ye kadar Avusturya'da tescil ettirilmesi gerekecek. 30 Haziran 2026'dan sonra ülkeye giriş yapan araçlar içinse 1 yıllık süre uygulanacakmış. Geçelim bir başka habere. Dijital kamu hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. Avusturya kamu hizmetlerinde kapsamlı bir dijital dönüşüm süreci başlatıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte vatandaşların birçok resmi işlemi daha hızlı ve daha az bürokrasiyle çevrim içi olarak gerçekleştirilecekmiş efendim. Bu hedefleniyormuş bu yapılacak işlemlerle. Bir başka haber, dolandırıcılığa karşı ortak mücadele edilecek. Avusturya İçişleri Bakanlığı ile Merkez Bankası dolandırıcılık ve siber suçlarla mücadele için birlikte hareket edeceklermiş. Nesiller Birlikte Güvende projesi kapsamında vatandaşların dijital ve finansal güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyormuş. Daha fazla haber viyanafm.com ve Instagram viyanafm adresimizde diyelim ve Gökhan Namlı ile devam edelim. Akif Özcan. Sizlerin o güzel mesaj ve isteklerini bekliyorum. +43 660 130 19 79. Selamlar Akif Bey, güzel bir gece diliyorum. Saygılar, sevgiler diyor. Şengül Hanım gönderiyor bu mesajını. Teşekkürler, selamlar. Akif Özcan.

Bu çalışmayı da efendim Suray İskenderli radyolarınızda olduğu bu güzel çalışmasını hep beraber dinledik. Farkındaydın. Şimdi Betül Demir'le devam edeceğiz. Uykumda bile şarkısı gelecek. Zeynon ve Akif'im el sallayın bana. Beylikdüzü'nden geçeceğim birazdan demiş. E hadi geç. Biz kaldırdık ellerimizi. Yavaş yavaş sallamaya başlıyoruz. Melda'ya, İstanbul'a hoş geldin diyeceğiz. İyi yolculuklar diliyoruz. İyi yayınlar müdürüm, nasılsın? Voleybol maçına giderken seni dinliyorum demiş sevgili Sadık göndermiş. Sadık'cığım çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Gayet iyi, şükürler olsun. Umarım sen de iyisindir. Güzel bir akşam dileyelim sana da. Her şey gönlünce olsun. Bizim kaçırdığımız bir şey mi var? Yani bu voleybol maçından kasıt. Bizim Filenin Sultanları'nın maçı vardı ama Çin'le, onu da geçtik biz, 4-4 yaptık. Hani başka bilmediğimiz bir voleybol maçı mı var? Kendin mi oynayacaksın? Başka bir şey mi izleyeceksin? Açıkçası tahmin yürütemiyorum şu anda. Kaçırdığım bir şey mi var ya? Peki sevgili Sağda da teşekkür ediyoruz. Murat Erdatlı, selam müdürüm, iyi yayınlar. Herkese de iyi akşamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Murat Erdatlı. Hadi devam edelim.

Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Betül Demir'den dinledik. Uykumda bile radyonuzda oldu. İyi akşamlar, sevgiler, selamlar. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla. Sadık diyor ki, kendim oynayacağım diyor voleybolu. Vay vay vay Sadık. İşte bu ya, harikasın demiş. Seni seviyorum diyor. Ben de seni seviyorum. Sağ olasın. Hadi iyi sporlar, iyi maçlar. Ben de buradayım Akif Müdürüm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş Cansu. Hoş geldin Cansu, bu şarkı senin için de gelsin.

24 düzenlemesi Funda Öncü yorumuyla Sultan Süleyman şarkısının nefis bir versiyonunu dinlemiş olduk efendim. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Viyana FM'de Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan canlı yayında devam ediyor. Hafta içi her akşam buradayız. Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı canlı. Sevgili Raşit geldi, merhaba Akif, iyi yayınlar. Duyduğuma göre beni özlemişsin demiş. Ya özlemem mi Raşit'ciğim? Tabii ki özlüyorum, hoş geldin. Diyor, mükemmel isteklerimi de özlemişsindir diyor. Aa, özlemez miyiz o farklı estetik isteklerini? O yüzden diyor çok güzel bir istekle geldim. İzzet Altınmeşe'den oy düğümeli istiyorum demiş. Allah cezanı verecek, ben başka bir şey demiyorum sana. Seni kırmayacağım ama kapanışa doğru. Şimdi çek vur diyoruz.

Efendim, Avusturya'da yeni bütçe planı kapsamında şiddet mağdurlarının korunması için yapılan masrafların faillerden tahsil edilmesi planlanıyormuş. Çok güzel. Ayrıca çocukların taraf olduğu bazı davalarda mahkeme harçlarının kaldırılması öngörülüyormuş. Güzel. Yeni düzenlemeler var yani. Avusturya'dan, Viyana'dan önemli gelişmeler. Viyana FM Instagram adresimizde ve viyanafm.com'da. Tirol eyaletinin Innsbruck şehrinde yaşanan soygunda maskeli 3 hırsız bir Türk kuyumcunun dükkanına araçla girerek kilolarca altını alarak kaçmışlar efendim. Araçla dükkanın kapısına çarparak açan soyguncular saniyeler içinde vitrindeki değerli mücevherleri çaldılar. Aynı araçla da olay yerinden hızla kaçtılar. Yazıklar olsun. Bu pisliklerin en kısa sürede yakalanmasını, adalete teslim edilmesini ve mağdur kuyumcunun da mağduriyetinin giderilmesini temenni ediyoruz. Emin Erdatlı da gelmiş. Hoş geldiniz diyelim. Kendilerine iyi akşamlar dileklerimizi iletelim. İyi yayınlar. Merhaba Akif Bey demiş. Hoş geldiniz diyor. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Akif'im bu sefer Zeyno'ma gel kahve içelim demeyeceğim diyor Melda. Demeyeyim değil mi diyor. İşim var, çalışıyorum diyecek demiş. Ya ne yapsın kadıncağız, çalışmasın mı Melda? Sen de çalışan koşturan bir kadınsın. Dolayısıyla Zeynep de öyle. Birbirimize anlayış gösterelim. Ama Zeynep'e şunu diyebilirsin. Zeynep'ciğim çalışıyorsun biliyorum ama eğer müsaitsen sana bir kahve ısmarlayabilirim dersen Zeynep de bunu güzel bir teklif olarak değerlendirir ve şunu diyebilir. Evet çalışıyorum ama şu saatte çıkıyorum işten ya da şu gün izinliyim Melda. O gün için sana vakit ayırabilirim ve birlikte güzel bir kahve içebiliriz diyebilir gibime geliyor. Sonra diyor kendimi üzeceğim, küseceğim onunla demiş. Yok yok, küsme. Bence uygun bir saat ya da uygun bir gün bulunabilir. En güzeli uzaktan sevmeye devam demiş biz Zeyno'mla. Allah kavuştursun, bence olacak bu iş. Hadi biraz zorlayın. Serdar Ortaç.

Biyonev. Aman yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Pau'dan dinledik. Bu güzel çalışmamız geldi. Hepimizin çok sevdiği bir şarkı Karakaş Gözlerin Elması dinlemiş olduk. Şimdi devam edeceğiz. Sakiler Gamzen'de isimli güzel çalışmasıyla radyolarınızda olacak. Hayırlı yayınlar. Sıradaki şarkı eşim Dilek'e gelsin. Seni çok seviyorum Dilek'im demiş. Erdal Bey göndermişler. Erdal Bey'e ve eşi Dilek Hanım'a. Tabii ki bütün güzel şarkılar armağan olsun. Güzel sıradaki şarkımızı da hediye etmiş olalım. Sevgi ve selamlarımızla. Melda Akif'in bu sefer Zeynep'e gel kahve içelim demeyeceğim demişti. Bunu okudum ya. Tamam dur bir daha okumayayım. Selamlar. Hemen bir mesaj daha okuyorum. Okan Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar Akif Beyciğim. Güzel programlarınız olsun demiş. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Okan Volkan'dan dengi dengine. Adaşından istiyorsun yani. Sakilerden sonra geliyor. Pindilinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarınızla Viyana FM'e Akif Özcan'a katılabilirsiniz. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Fatih Özcan.
1: Aman da aman, yine çok güzel bir şarkıydı. Bükemediğin eli öpeceksin dedi efendim. Çağla Bir Yere De Yaz isimli şarkısıyla kulaklarınızda oldu. Pindirings ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Sırada Hande Ünsal var. Sevgili Demet Atak da geldi. Selamlar müdürüm, ben geldim. Hayırlı akşamlar, güzel vakitler diliyorum herkese demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin sevgili Demet. Nerelerdesin ya? Bayağıdır böyle bir grubumuz yok ha. Ben onun farkındayım. Demet, bir kaçaklıklar var. Hayırlısı olsun diyelim. Canınız sağ olsun. Müdürüm, rica etsem Suat Sarı İbrahim'den Hayde Geleyim Musun şarkısını dinletir misin? Mümkünse tabii ki bizim kızlara gelsin demiş. Tüm hanımefendilerimize armağan olarak gelecek sevgili Demet'ten ve benden. Viyana FM'in hanımefendilerine, Viyana FM'in güllerine armağanımız olacak efendim. Güzel şarkımız Suat Sarı İbrahim'den gelecek. Önce Hande Ünsal, ardından da sevgili Demet'in isteği, ondan tüm radyomuz hanımefendilerine armağan olarak göndermiş olacağız. Mesajlarınızı bekliyoruz. +43 660 130 19 79'dan. İyi akşamlar.

Karartma kulaklarınızdaydı efendim. İyi akşamlar. Hepinize iyi eğlenceler. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Son mesaj ve istekler bekleniyor. Artı 43 660 130 19 79'dan. Sevgili Zeyno'muz da geldi. Müdürüm iyi akşamlar. Nasılsın? Ben de geldim. Keyifli yayınlar diliyorum. Sesindeyim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Bayağıdır yoktunuz. Bilmiyorum yani dinliyordunuz da mı yoktunuz yoksa gerçekten hiç mi yoktunuz bir süredir? Bayağıdır sesiniz çıkmadı. Farkındayım yani. Peki Demet geldi hemen ardından. Zeyno'muz da geldi. Çok teşekkürler. Keyifli yayınlar diliyorum. Sesindeyim. Bugün sen seç benim için. Çünkü benim diyor şimdi türkü perilerim gelir türkü isterim diyor. Sana gerek kalmadan ben gönderiyorum. Hadi bakalım. Oba.

Akşamlık programın sonuna. Yağdır dedik, Deha Bilimler ve Mert Aydın kulaklarınızda oldu. Gideceğiz artık, son mesajları okuyalım. Hayırlı yayınlar. Viyan FM eşinde ve can eşim, beş meleğimin kanadı canımın içi Halil'imle diyor. Onu çok seviyorum, size de hayırlı akşamlar diyor demiş. Vay Dilek Hanım, bu akşama imzanızı atmışsınız. Ne güzel bir mesaj, harikasınız. O zaman Dilek Hanım'a ve Halil Bey'e de selamlar. Beş meleklerine de selamlar. Harikasınız valla. Allah daim etsin muhabbetinizi, huzurunuzu, beraberliğinizi inşallah. Sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Müdürüm, benim şarkım arada kaynadı ellem demiş. Demet. Ana. Kız nasıl oldu? Sen geldin, sonra bütün hanımları getirdin. Tam da kapanışta böyle. Tamam, programı kapatırken öyle bir anda geldin ki. Vallahi sohbete daldık, o gitti ya. Dur neyse, hemen onu çözeceğim ben. Ama Raşit'e de sözüm vardı. O zaman biraz ikisini de dinleterek bir şekilde gönül alacağız yani. Başka çaremiz yok. Dur bakalım. Haydi geleğimiz. Haydi Karadeniz'e var. Bu herhalde değil mi? Eser. Bir saniye. Hemen şöyle bir alayım. Sanırım bundan bahsediyoruz. Budur değil mi sevgili Demet? Gelsin bir. Bu mu? Sesine Gülen'e sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu mu eserimiz? Buysa bunu dinletiyorum, hemen ardından Raşit'e sözüm vardı. İzzet Altınmeş'e Düğmeli, onu da çalıp bitirelim inşallah.

güzel kullanalım. Asıl istediği eser bu değilmiş. Bizim çaldığımız Haydi Karadeniz'e. Senin istediğin Haydi Geleğimizsin. Tamam, onu bir çalalım hemen. Gelsin. Sonra da Raşit'in isteğini biraz dinletelim. Haydi.

Bu akşam böyle tadımlık olsun, yarın yine sözümüz olsun. Tamam Demet, hatırlatırsın, çalarız. Ben de çok severim böyle güzel eserleri. Çok da beğendim bu arada. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hemen Raşit'in isteğini de biraz dinletelim, vedamızı edelim. Saat başında haberler, ardından da Melih yayında olacak. Hepinizi tabii ki Viyana FM'yi dinlemeye devam etmeyi, sürdürmenizi temenni ediyorum. Efendim değerli sponsorlarıma Mega Gastro ve Pindirings'e de çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın. Raşit'in isteğiyle veda ediyoruz. Viyana FM.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Formula 1 coşkusu başlıyor. Steiermark eyaletindeki Spielberg kasabası bu hafta sonu gerçekleştirilecek Formula 1 Avusturya Grand Prix'si için hazırlıklarını tamamladı. Dünyanın dört bir yanından gelecek o binlerce motor sporları tutkunu öncesinde Red Bull Ring çevresindeki kamp alanlarını neredeyse tamamı dolarken en büyük ilgiyi yine Hollandalı ve Alman taraftarlar gösterdi. Fast food restoranında sürpriz doğum. Hastaneye yetişemeyen hamile bir kadın doğumunu bir fast food restoranında gerçekleştirdi. Sivilçet'ten hastaneye giderken sancıları artan kadın bir fast food restoranında Emilia adını verdiği kız bebeğini dünyaya getirdi. Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. 500 mahkum erken tahliye edilecek. Avusturya cezaevlerinde doluluk oranının %8'i aşması üzerine hükümet yaklaşık 500 mahkumun erken tahliyesini içeren tartışmalı bir plan hazırladı. Adalet Bakanlığı uygulamanın yalnızca iyi hal gösteren ve risk taşımayan mahkumları kapsayacağını açıkladı. Cinsel suçlar, terör ve ağır şiddet suçları ise kapsam dışında bırakılacak. Planın cezaevlerindeki doluluk oranını yaklaşık %5,5 azaltması bekleniyor. Mangal buluşmasına yıldırım düştü. Yukarı Avusturya eyaletinin Lohan AMC bölgesinde fırtına sırasında müstakil bir eve yıldırım düştü. Terasta mangal buluşması yapan bir grup insanın bulunduğu sırada meydana gelen olayda çatı parçaları etrafa savruldu ve

0: yaşanan soygunda maskeli 3 kişi bir Türk kuyumcunun dükkanına araçla girerek kilolarca altını alarak kaçtı. Saniyeler içinde vitrindeki değerli mücevherleri çalan şüpheliler aynı araçla hızla olay yerinden kaçtı. Avusturya'da araç muayene kuralları değişiyor. Avusturya'da araç muayenesi kurallarında yeni düzenleme planlanıyor. Yeni taslağa göre 4 aylık gecikme toleransının kaldırılması planlanıyor. Yeni araçlarda ilk muayene 4 yıl sonra, ardından 2 yılda bir yapılacak. 10 yaşından sonra tekrar yıllık sisteme geçilecek. Ayrıca erken muayene hakkı 4 ay öncesinden yapılabilecek. Düzenlemenin 2027 yılı başında yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Aşırı hız 2 can aldı. Salzburg eyaletinde meydana gelen feci trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarına göre aşırı hızla ilerleyen bir otomobil seyir halindeki bir motosiklete şiddetle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kadın yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 21 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Avusturya Dünya Şampiyonu'na direnemedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken Avusturya milli takımı ikinci grup maçında son dünya şampiyonu Arjantin'e 2-0 mağlup oldu. Dallas'ta oynanan karşılaşmada Arjantin Messi'nin 38. ve 90+5. dakikalarda attığı 2 golle sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Avusturya gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM
3: Haber. Viyana FM. Gurbette.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evleri ve iş yerlerini paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Halle Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile aşkı meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile aşkı meçhul. Aşkı meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.12 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adresinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan hemen sonra her zaman olduğu gibi bugün de günün ilk çalışmasını gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Mabel Matiz ve Selami Şahin bizlerle birlikte olacak. Ben sevdalı, sen belalı diyelim. Kocaman Alkışlar sizler için geliyor ve bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, çok güzel bir çalışmayla programın startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağanımız oldu. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gece için sizlere... Sizce insan en çok mutlu olduğunda mı yoksa acılarını saklamak istediğinde mi güler? Neden diye sorduk. Sizce insan en çok mutlu olduğunda mı yoksa acılarını saklamak istediğinde mi güler? Neden dedik. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladılar. Onlara geçmeden önce güzel bir eser daha dinleyelim istiyorum. Ahsen Ertos'un bizlerle birlikte olacak. Geçer dediler diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Murat abimiz bizlere ulaşmış. Selam kardeşim, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar herkese demiş. Eyvallah, teşekkür ederim abim, sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Sevgili Emine ablam bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar Melih, hoş geldin, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin ablam. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Sevgili Leyla Hanım bizlere ulaşmış. Merhabalar, iyi akşamlar dilerim. Sıradaki çalışma size, babama ve tüm dinleyenlere armağanım olsun. Sorunun cevabına gelecek olursak, insan tabii ki de mutlu olduğunda da gülebilir. Ama bizim toplumumuz bunun dert saklamak için kullanılan bir silah olduğuna o kadar alışmış ki, en çok gülenin derdi vardır gibi bir algıya kapılmışlar. Oysa ki ağlayanı da dinlemiyorlar demiş. Değil mi? Yani ağlayanı dinlemiyoruz. Hiçbir gülene ne derdin var da bu kadar gülüyorsun demiyoruz, ama içten içe bize sorarsan en çok gülenin derdi olduğuna inanıyoruz. Çok enteresan değil mi? Bu hep şeyden kaynaklı. Hani geçmişten günümüze gelen bir algı var ya, aman kızım güldüğüne bakma, kimin içinde ne yaşadığını, ne derdi olduğunu bilemezsin falan gibi söylemler oluyor ya. Bunu hep duyuyoruz da bu arada buna da aldırış etmiyoruz. Hep bir karşı tarafın şükür modunu aşmak adına bizde şey var. Yani işte beterin beteri var. Sen 40 yaşına gel de göreceksin bakalım, sen daha dünkü çocuksun falan. Yani bu şükret haline demek belki altında, ama bunu bu şekilde söyleyince o kadar kırıcı olunuyor ki bilmiyorum ne kadar farkındayız. Oysa ki direkt olarak gerçekten canı gönülden bir tonlamayla şükret, beterin beteri var dese, çok klişe ama belki biraz öncekinden daha inandırıcı olacak. Ama o topa girmiyoruz biz. Neden biliyor musunuz? Çünkü o topa girince kendi geçmişimiz de aklımıza geliyor. Yani birine teselli verdikten sonra oradan ayrıldığımız anda bir anda kendimizi sorgulamaya başlıyoruz. Yani hiç derdimiz yoksa, sıkıntımız yoksa, geçmiş de aklımıza gelmiyorsa, geçmişte de derdimiz yoksa, kendimizi bir anda vicdan adı altında bir acıma duygusuyla baş başa buluyoruz. Diyoruz ki ya görüyor musun ne dertler var. İşte biz de derdimiz var diye duruyoruz. Aslında bu bir çeşit acımaktır. Ama dediğim gibi bu fark edilmiyor ve garip bir durum. Güzel bir cevaptı bu arada. Teşekkür ederim. Haydi bakalım, güzel bir şiir seslendirmeye çalışalım, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam edelim. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk olur.

Teşekkürler sevgili. Teşekkür ederim sana. Sevilmeden sevmeyi sen öğrettin bana. Teşekkürler sevgili. Teşekkür ederim sana. Yıllar önce tam da bugün düştüm sevdana. Teşekkürler sevgili. Teşekkürler sana. Bugün yine seni seviyorum. En çok senin inadına. Teşekkürler sevgili. Teşekkürler sana. Her şeyi daha net görüyorum gittiğinden bu yana. Teşekkürler sevgili. Teşekkürler sana. Bana bıraktığın acılar güçlendirdi beni. Sırf bu yüzden düşmüyorum yeni sevdalara. Adını yazmadan günüm geçmez satırlara. Aslına bakarsan gizliden gizliye ben hep seni anlatıyorum. Seni anlatıyorum beni duyanlara. Şanım, şöhretim sığmaz oldu bu diyarlara. Teşekkürler sevgili. Teşekkürler sana.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili Dinçer, selamlar abim, Adana'dan. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen tüm dostlara gelsin. Sorunun cevabına gelecek olursak, bence mutlu olduğumuzda yeteri kadar gülemiyoruz. Çünkü toplumda yaşanılan her şeyin, her şeyden tüm bireylerin sorumluluk duyması gerektiği algısı var. Ama kimsenin de bir şey yapması beklenmiyor aslına bakarsan. Yani sanki biraz üzgün gözüksek yetecekmiş gibi düşünülüyor ama aslında yetmeyeceğinin, yetmemesi gerektiğinin kimse farkında değil demiş. Değil mi ya, bu algı var. Yani ne bileyim, bir yerde bir yangın olduğunu duyuyorsun. İşte ona üzüldüğünü belli etmezsen, içinde üzülürsen, dışarıda bir şey belli değilse, sosyal medyadan işte bir başsağlığı dilemediysen, ne bileyim, birileriyle toplanıp 1,5 saat o konuyu ele almadıysan, ah vah tüh etmediysen, sosyal medyadan bir şeylere iki sitem etmediysen, sallamadıysan, senden kötüsü yok. Çok enteresan değil mi? Özellikle de biraz ün sahibiysen, bir çevren varsa falan, hemen şey oluyor işte, Konya'da yangın oldu da niye bir şey söylemedin falan. Çok enteresan bir şey. Yani belki adam arka planda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Belki adam o bahsettiğin yangında, o bahsettiğin olayda bir kayıp verdi. İçinde onun acısını yaşıyor. Dışarı vurmak istemiyor ya da vuramıyor. Yani bunları hiç düşünmeden anında bir taşlayabiliyoruz. Çok enteresan. Artık tamamen kaos sever bir hal aldık. Yani biri bir şey söylese de bir konu hakkında, biz de desek ki hayır o öyle değil, öyle Allah seni bildiği gibi yapsın falan. Yani tamamen bu noktaya geldik. Enteresan bir şekilde. Dinçer'in anlatmak istediği de tam olarak buydu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Vahidin Bey selamlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sizler de. Zaman yine sizlerle birlikteyken çok hızlı geçiyor. Çünkü konuşulacak çok konu var. Efendim, Bahar Ateş gelsin. Bugün diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Biyonev'den.
1: İyi akşamlar kıymetli Melih. İyi yayınlar diliyorum. Yine çok güzel bir soruyla bizlerlesin bu akşam. Severek dinlemeye, takip etmeye devam ediyoruz, edeceğiz de. Tabii ki ben yazı dilinde daha güçlü olduğumu düşünüyorum ama bugün böyle bir değişiklik olsun istedim. Güzel bir soru. Ve belki de üşendim yazmaya. Renk atabildiysek ne ala, ne mutlu bize. Tabii insan iki türlü de güler ama ikisinin arasında uçurum kadar fark vardır anlayabilene. Mutluluktan gülerken insan gözünün içinde muazzam bir ışık görünür, küçük bir çocuk edasıyla içten gelir ama acılarımızı maskelerken kullanmış olduğumuz o sahte gülüşlerde mimik vardır ama gözler buğulu ve çok derin bakar. Tabii kalbin aynasının yansıması bize yalan söylemek de pek iyi değil. Gerçek gülüşler gözde başlar diye düşünüyorum. Gözünün içi gülüyorsa o mutluluktandır şayet. Gözünün içindeki ışık kaybolmuşsa ve gülüşlerde bir derinlik ve biraz da olsa hüzün varsa illaki o acıları maskelemek için kullanılmıştır. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

Evet, sevgili Tuğçe'nin cevabı bizlerle birlikteydi. Meslektaşım, arkadaşım Tuğçe'ye bu güzel cevabı için teşekkür ediyorum. Çok duygulu konuşmuş. Muhtemelen soru gönlünün bam teline dokundu. Aslında istediğim şey tam olarak bu. Yani ben sorduğum soruların toplumda, bu toplulukta her birinizde bir karşılığı olduğunun bilincindeyim. O yüzden de aslında soruları seçerek soruyorum. Yani denk gelişi sorulmuş sorular değil. Aslında bu minimalde cevaplar bekliyorum. Bu cevap için bir kez daha teşekkür ediyorum ve zaten yeterince duygulu konuştuğu için onu daha da duygulandırmamak adına bu cevap üzerine herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Noktasından virgülüne, her söylediğine katılıyorum. Abi biri hiçbir derdi yokken, sıkıntısı yokken gülüyorsa, bir diğeri bir şeylere rağmen gülüyorsa, sen de ikinci kişi olarak, üçüncü kişi olarak biraz görmüş geçirmişliğin varsa o farkı çok net anlıyorsun zaten. Bu yüzden ben çevremdeki insan seçimlerinde de buna dikkat ediyorum. Her şeye gülen adamı kolay kolay hayatıma almam. Ama her şeye rağmen gülen adamı başıma tac ederim. Hangi sebeple, hangi vasıfla hayatımda bulunduğunun en azından benim için bir önemi yoktur. Belki dışarıdan bakıldığında ya şunu da şundan ayır kardeşim, İkisi çok aynı duruyor diyenler olabilir. Zamanında bunun örneklerini de bol bol yaşadım. Ama bugün çevremde yalnızca bunun böyle olmadığını ayırt edebilenlere yer var. O yüzden sayıları olabildiğince az. Her birine de selamlarımızı göndermiş olalım. Yavaş yavaş bu saatimizin sonuna doğru geliyoruz. Bahtiyar Özdemir gelecek. Yalan oldu diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sıra geldi sorunun bendeki cevabına. Sorumuzu bir kez daha hatırlatmış olalım. Efendim, dedik ki sizce insan en çok mutlu olduğunda mı, yoksa acılarını saklamak istediğinde mi güler? Neden? Bence bir kere ikisi birbiriyle bağlantılıdır. İnsan zaten mutluysa öyle ansızın gülebiliyordur abi. Yani onun için özel bir ana vesaire gerek yoktur. Öyle ansızın gülebilir. Her şey yolundadır çünkü. Bunu da onunla ettiğin bir sohbette anlayabilirsin anca. Yalnız bir de şöyle bir durum var. Anı yaşamak dediğimiz olay da buradan ortaya çıkıyor bence. Bazen de bir ortama ayak uydurmak adına, dertlerini saklayabilmek adına, o an en azından gülmen gerektiğinin farkındasındır.

güldüğünü, gülmeye çalıştığını fark ediyorsam gider o yaraya o tuzu basarım abi, herkesten uzakta. Hani derdim şudur aslında, onu orada üzeyim de gecesini zehredeyim değil. Yani bir sorun varsa yanında olmaya çalışayım. Onu en azından o an için beraber atlatalım. Ve canı gönülden gülelim isterim. Çünkü bir ortamda seni anlayan birinin olduğunu bilmek, anlamaya çalışan birinin olduğunu bilmek, acılarını, hüzünlerini saklamana rağmen hisseden birinin olduğunu bilmek insana gerçekten ayrı bir huzur verir. Ben işe hep o taraftan bakarım. Genelde de bu yüzden kaybederim. Hep şey denir işte, yani biz bir şeyleri saklamaya çalışıyoruz. Sen de üstünü değişme. Git bak işine falan derler, kaybederim. Ama benim işim sırf bundan ötürü kazandıklarımladır her zaman. İşte onlardan bir tanesi de sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela demiş ki, hoş geldin gönüldaşım, misafirim vardı, şimdi açtım, sesindeyim. Nazarsız huzurlu yayınlar dilerim. Soruna cevabım, bana göre içten gülüş mutluluktan gelen gülüştür. Çünkü kendiliğinden ortaya çıkar ama bazen insanlar acılarını, kırgınlıklarını veya yalnızlıklarını göstermemek için de gülerler. Gülümsemek o durumda bir tür kalkan gibi çalışır. Hem kendilerini korurlar hem de çevrelerini endişelendirmek istemezler. Bu yüzden birinin güldüğünü görmek her zaman iyi olduğu anlamına gelmez. Bazen çok gülen insanlar çok şey taşıyanlar da olabilir. Asıl farkı gözler ve davranışların bütünü anlatır sevgilerimle demiş. İşte ona neden gönüldaşım dediğimi, onu neden birilerinden ayırıp gönlümde farklı bir yere koyduğumu her verdiği cevapta bir kez daha anlıyorum. Bu da onlardan bir tanesiydi. Canı gönülden söylüyorum ki, ben az önce söylediklerimin öncesinde kendisinin yazdığını hiç okumadım. Ama sizlerin de duyduğu gibi aslında söylediklerimiz bir şekilde aynı yere çıktı. İşte her seferinde diyoruz ya, aman gönüller bir olsun. İşte gönül birliği böyle bir şey abi. Yani senden ne kadar uzak olursa olsun, ne düşündüğünü, hissettiği acıyı, seninle olmaktan hissettiği mutluluğu hissedebilmek, onunla bir şeyleri paylaşabilmek, seninle bir şeyleri paylaşmasına, uzakta olmasına rağmen müsaade edebilmek. Bir başkasına karşı koyduğun duvarları, var ettiğin duvarları uzakta olmasına rağmen birine karşı kaldırabilmek, yok edebilmek. İşte bunların hepsini yaptığında eşittir gönül birliği demek. Ona bu yüzden gönüldaşım, yol arkadaşım diyorum. İyi ki de diyorum, bir kez daha görmüş oldum. Gönlümden geçen, az önce dilime dökülen ne varsa kendisi zaten yazmış. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bütün güzel çalışmalar zaten kendisine armağanımdır. İntizar gelsin darbe diyelim ardından. Programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Kalye Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi, inatına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın. Gitmek yok, inatına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
3: her zaman en iyi,
0: en iyi,
3: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Serkan Kaya'yla programın ikinci ve son saatinin startını vermiş bulunmaktayız. Sırada Serkan Nişancı'dan güzel bir çalışma var. O arada sizler mesajlarınızı ve sorunun cevabını göndermeye devam edebilirsiniz. Anlattığın anımı diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ağlattın anamı dedik. Serkan Nişancı kulaklarımızdaydı. Yani ben onu ilk tanıdığımda genelde İç Anadolu'ya has eserler yapıyordu ama denk geldiğim son birkaç çalışması da epeydir bu şekilde. Bu türünde kendisine çok yakıştığını düşünen taraftayım. Eserlerinin ve yorumladığı eserlerin farklı bir rengi var. Sevgili Pınar Hanım Başkent'ten bizlere kulak veriyor. Selamlar Melih Bey, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen herkese gelsin. Gönüldaşınıza selamlar. Ne güzel bir eşleşme. Gönüller bir olsunun tarifini de çok güzel yaptınız demiş. Eyvallah, teşekkürler. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Bak, bu mesaj, bu tarz mesajların verdiği his çok güzel mesela. Yani iki kişi olarak birileri tarafından benimsendiğini görmek, hissetmek çok güzel bir şey. Yani burada gelen herhangi bir mesajda sadece benim için güzel bir şeyler yazılabilir. Sadece benim için kötü bir şeyler de yazılabilir. Ama burada ikimiz için söylediğimiz herhangi bir şeyin takdir edilmesi, güzel görülmesi benim için ayrı mutluluk verici. Çok teşekkür ediyorum ve sıradaki güzel çalışmayı sizlere armağan etmek istiyorum. Sırada yine çok güzel bir isim var. Hani bende 3S kuralı var ya, ona bir dördüncüyü eklemem gerekse o da Soner Sarıkabadayı olur. Bir tanem deme bir tanem diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, iki güzel eser kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Ahmet amcamız bizlere ulaşmış. Selam Evlat'ı yayınlar. Sıradaki çalışma sana, kızıma ve dinleyen herkese gelsin. Bence insan artık mutlu olduğunda değil, sadece acılarını saklamak için gülüyor. Dünyada mutlu olunacak, mutlu olunması gerektiğinin farkına varılan çok az şey kaldı. Artık nerede mutlu olmamız gerektiğini fark etmek için çaba bile göstermiyoruz. Dolayısıyla artık insanlar sadece sosyal medyada farklı gözükmek için ve acılarını gizlemek için gülüyorlar. Bence seçenek 2'den teke düştü demiş. Değil mi ya? Yani acını gizlemek için gülmen neyse de, bir de işin sosyal medya ayağı var. Yani en mutlu benim, en zengin benim, İşte en iyi kahvaltı benim kahvaltım, en iyi akşam yemeklerini ben yerim gibi çok enteresan bir yerden bakılmaya başlandı olaylara. Bir de onun dedikodusunu yapıyoruz. Yani hep şey deniyor mesela, yani Ayfer sosyal medyaya bir şey atmış, sorsan para yok derler ama yedikleri şeyin parasını ben ödeyemem gibi falan, böyle çok enteresan söylemler var. Bir de bu o kadar kabul görmüş ki, o resmi oraya atan kişi de ya amanem çok şey söylensin, hem de söylenecek kötü bir şey bulunamasın kafasında atıyor. Çok enteresan bir şekilde. Benim asla anlam veremediğim şeyler bunlar. Yani günün birinde tüm sosyal medya hayatımızdan çıksa en az üzülecek insanlardan bir tanesiyim. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta ekstradan bir sevinebilirim bile. Çünkü hayatımızda sosyal medya olmasa bizim işin gizemi biraz daha artacak. Bu da dinleme oranları vesaire vesaire hepsine bir şekilde yansıyacak diye düşünen taraftayım. Yani çok değil aslında. Şöyle 2000 lira falan gitsek 25-26 yıl öncesine. Her şey çok daha güzel olacak gibi hisseden taraftayım. Sırada güzel bir çalışma var. Hatta güzel iki çalışma var. Önce Sura İskender'le bizlerle birlikte olacak. Ardından Şafak Yaşar kulaklarımızda olacak. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Günün gecenin son mesajlarını gönderin gelsin. Bizler de duygularınıza tercüman olmaya elimizden geldiğince devam edelim. Ve hemen şöyle mesajlarıma döndüğümde, sevgili Batu ve ismini vermek istemeyen dinleyenimiz, sevgili Batu'nun annesi bizlere selamlarını göndermişler. Bir güzel eser de biz bekliyoruz. Bir de şiir olursa seviniriz dediler aslında. Çok çok önce gönderdiler ama şiirin vakti yeni geldiği için, bir öncekini kaçırdıkları için ben sizlerle bu mesajı şimdi paylaştım ki ben de şiiri onlara armağan etmem gerektiğini unutmayayım. Efendim, sıradaki çalışmada, sıradaki şiirde kendileri için geliyor. Mansur Çalbay bizlerle birlikte olacak. Dünya Yalan Diyelim. Ardından gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bionerva.
1: Evet, sıra geldi. Günün gecenin son şiirini hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk olaydı bakalım.

Sana rağmen gülüyorum bugün. Sana rağmen devam ediyor hayat. Sana rağmen yaş yok gözlerimde. Buna rağmen unuttum da diyemiyorum seni. En çok da bu gidiyor gücüme. Aklımdan silemiyorum gözlerini. Bir köşeye bırakamıyorum seni özlemeyi. Yazdığım satırları beceremiyorum dilimden düşürmeyi. Bu gecede unutmadım seni özlemeyi. Bir gün kaybedersem gülüşlerimi, anla ki gereğinden fazla süsler olduğunu düşlerim. Bir gün kaybedersem gülüşlerimi, Otur da keyifle seyret düşüşlerimi. Otur da keyifle seyret düşüşlerimi.

0: Bien FM.
1: Evet, güzel bir şiir seslendirmeye çalıştık. Ardından Sakiler bizlerle birlikteydi. Kenan Doğulu'nun güzel bir çalışmasını kendine has tarzlarıyla yorumlamaya çalışmışlar. Bence çok da başarılı olmuş. Sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Sena Gül ve Sertab Erener bizlerle birlikte olacak. Yedek anahtarım diyelim. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, Sena Gül ve Sertab Erener bizlerle birlikteydi. Yedek anahtarım dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatlere Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Sena Şahin bizlerle birlikte olacak. Beyoğlu diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım.

0: Her zaman
1: en iyi,
0: en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların derinden, ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.